deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki, onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

0: Gaziantep ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla. Hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün, ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin, ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yok.

şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür? Güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabaha Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap, ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıtsade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar.

çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanları Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

De ki, Allah için ne yaptın bugün? Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Bir gönül kapısı bulup çaldın mı? Bir sevgi seline boyca daldın mı? Bir dosta bedelsiz selam saldın mı? De ki Allah için ne yaptın bugün? Seher vakti kalkıp vecde daldın mı? Nurlar dağılırken payın aldın mı? Hak aşkına kalbi şahit kıldın mı? De ki Allah için ne yaptın bugün? Bilmediğin bilenlere sordun mu? İlimle aranda köprü kurdun mu? Zarar ve kârını hayra yordun mu? De ki Allah için ne yaptın bugün? Ezeli rızkına razı oldun mu? Sabır sofrasında lezzet buldun mu? İmanla şükredip huzur doldun mu? De ki Allah için ne yaptın bugün? Gafleti gayretle yarıştırdın mı? Alnını secdeyle barıştırdın mı? Bir akraba sorup soruşturdun mu? De ki Allah için ne yaptın bugün? Kibir dağlarından inip geldin mi? Zorda kalmış bir kişiyi bildin mi? Sana borcu vardı, onu sildin mi? De ki Allah için ne yaptın bugün? Merhamette hak serveti buldun mu? Komşu kederiyle ortak oldun mu? Bir yetimin şefkatiyle doldun mu? De ki Allah için ne yaptın bugün? Acılar görünmez gözler baksa da, her ateş düştüğü yeri yaksa da, hasta bir dost bekler, ümit yoksa da, de ki Allah için ne yaptın bugün? Gönül gözlerini açıp baksana, veren neler vermiş dünyada sana, ona gönderdin mi bir hamdü sena, de ki Allah için ne yaptın bugün? Gramla yazılır yaptığın hasat, bir zerre noksansız çıkar yedi kat, tükenen her nefes, kaybolan fırsat, de ki Allah için ne yaptın bugün?

acılarımı sunuyorum güneşe. Aşk ve acı bana, benden yansır hayat. Gökyüzüne içimden ağır, köpüklü denizlerden aşıp

Yandım ya Resulallah, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyi revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

ecel yastığına koyunca başın, dökülür gözünden kan ile yaşın. İman Kur'an olur senin yoldaşın, Azra ile canın verdiğin zaman, Azra ile can.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735-0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydinli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencereyi üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Kur'an'dan öğütler. Büyücünün ahiretten nasibi yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve özellikle de Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek, biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. Sakın küfre girme demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Böylece insanlar onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi. Bakara Suresi 102. Dinimizde büyü ve sihirle uğraşmak büyük günahlardandır. Tarih boyunca büyü ve sihir insanların hep gündeminde olmuştur. Hepimize gizemli gelen bu konunun nasıl yapıldığı, insanlara tesirinin ne derece olduğu ve dinimizin bu konuya nasıl baktığı hep merak edilmiştir. Bu konu hala da sırrını korumaktadır. İnsanların kendilerine ait olmayan bir alana, yani gayb bilgisine ulaşmak istemeleri, başka insanları buyrukları altına alma düşünceleri ve kısaca geleceklerini öğrenme hissi bu yollara zemin hazırlamıştır. Büyü, aldatmak, göz boyamak, oyalamak, uzaklaşmak, gönlünü çalmak, batıl şeyi hak diye göstermek ve gizli işlem yapmak gibi anlamlara gelmektedir. Başka bir ifadeyle tabiat üstü alem ile bağ kurmak yahut kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanmak suretiyle bazı doğal nesneler kullanarak yapılan işler olarak tarif edilmiştir. Kainatın tek sahibi, her şeye gücü yeten, her şeye hükmeden alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Adından da anlaşılacağı gibi o her varlığı terbiye eden, yani ona görevlerini öğretendir. Şimşek, gök gürültüsü, arı, inek, kuşlar ve taşlar hep onun emriyle hareket ederler. Ne güneş ne de başka bir varlık onun emrine karşı gelemez. Ona karşı gelen tek varlık yaptıklarından sorumlu olan insanlar ve cinlerdir. Hem insanlar hem de cinler tarih boyunca semavatın gizli sırlarına vakıf olmak istemişler ve bu yolla diğer canlıları egemenlikleri altına almayı amaçlamışlardır. Bir zamanlar cinler korunan yerlerden bilgi çalmak için çabalarken, insanlar da hem cinlerden hem de başka varlıklardan istifade ederek menfaat sağlamışlar ve sağlamaya devam etmektedirler. Bu menfaat yollarından biri de büyüdür. Büyüde araç olarak ruhlar, cinler, şeytanlar, canlı veya ölmüş bazı hayvanlar, cisimler, şekiller, hatta adların bile kullanıldığı bilinmektedir. Büyü, sonsuz güç sahibi Rabbimize karşı bir meydan okuyuştur. Ayrıca Allah'ın dışında bir güç ve gizli bir kudretin varlığını kabul etmektir. Bu ise tamamıyla şirktir. Bu yüzden bütün çeşitleriyle büyü dinimizde yasaklanmıştır, günahtır. Bakara suresindeki bu ayette karı kocanın arasını açacak bilgilerin varlığından söz edilmektedir. Aynı zamanda bir kısım insanların bu işle uğraşarak kendilerini değersiz bir şeyle mahvettikleri ifade ediliyor. Konu ile alakalı Felak ve Nas surelerinde ise düğümlere üfleyenlerden ve insanların kalplerine vesvese verenlerden bahsedilmiştir. Büyü ve sihir ile alakalı verilen bu bilgilerin yanında bizim için en önemli bilgi büyünün Allah'ın izni olmadan kimseye zarar veremeyeceğidir. Bu itibarla büyü ile uğraşan ve büyücüden medet uman insanlar yaptıkları güzel işlerin boşa gideceğini ve ahiretten nasiplerinin olmayacağını bilmelidirler. Kıymetli dostlar, büyünün Rabbimizin gücü karşısında hiçbir değeri yoktur. Öyleyse ne büyüden medet ummalı ne de büyü yapıldığı gerekçesiyle böyle insanlara gitmeliyiz. Bizim tek sığınağımız Rabbimizdir. O bize yeter. O ne güzel bir dosttur, vekildir. Ayetül Kürsi, Nas, Felak ve Fatiha surelerini bol bol okuyarak bu tür eylemlerden Rabbimize sığınabiliriz. Büyücünün ahiretten nasibi yoktur. Kur'an'dan öğütler.

herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal yanı Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Tüket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Ey meleklerin Rabbi, ey ruhun sahibi, ey yarının sahibi, ey en büyük kerem sahibi, ey en büyük haya sahibi, ey Sübhan, ey Hayy, ey Allah! Sen her şeyden lasın Rabbim. Her türlü noksan sıfattan uzak olansın sen. Sen kerem sahibisin Rabbim. Sen haya sahibisin. Sana kalkan ellerini kullarının boş çevirmekten haya edensin sen. Kalplerinde dilekler saklayanların, dileklerini kabul edensin sen. İstekte bulunanların sana, ihtiyaçlarını geri çevirmeyensin. Kaim ve daim olan yalnız sensin Rabbim. Haysın, hayat sahibisin. Kayyumsun, baki ve ebedi olansın. Her şey sana arz edilir. Rabbim, Hay adının hakkı için benim de haya sahip olmamı nasip et. Emrettiğin amelleri yaparken gör beni. Sen ki sana inananları korursun. Sen ki tek tek hepimizin ne yaptığını hakkıyla bilirsin. Beni mürayilikten koru Rabbim. Beni riyadan koru. Senden hakkıyla haya etmemi nasip et ey Rabbim. İsyan etmekten beni koru. Riyadan beni koru. Ahireti bir an bile çıkarma aklımdan. Hesap gününü aklımdan çıkarma ya Rab. Sen ki en büyük haya sahibisin Rabbim. Hay adının hakkı için beni de haya sahibi kıl. İnsanların içinde nasıl örttüysen ayıplarımı, beni nasıl zelil olmaktan, rezil olmaktan koruduysan, ahirette de ört benim ayıplarımı ya Rab. Hay adının hakkı için ört benim günahlarımı. Hesap gününde beni koru. Hay adının hakkı için ayıplarımı ört o dehşetli günde. İnsanların ayıplarını örtenlerden eyle beni ya Rab. Kusurlarını insanların, görmeyenlerden, hatalarını telafi edenlerden eyle. Beni hayasızlıktan koru Rabbim. Haya sahibi yap beni. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamı nasip eyle Rabbim. Ziyareti keseni ziyaret etmemi, benden esirgiyenle paylaşmamı, bana kötülük yapanı affetmemi nasip eyle. Nefsimle beni baş başa bırakma hayi adınla. Hayi adınla bana hayalı olmayı unutturma asla. Beni kötü ahlaklı olmaktan koru. Cehaletten, iffetsizlikten, zulümden, şirkten, hırstan, nefsine uyup zelil olmaktan, cimrilikten, nefretten, öfkeden beni koru Rabbim. Hayi adının hakkı için bütün bu hayasızlıklardan beni koru. Hayi adının hürmetine. Haya sahibi kıl beni. Gündüzün ve gecenin sesleri sustuğunda belki, bütün mevsimlerin sesleri duyulmaz olduğunda, dilinden düşmeyen zikriyle münzevi bir derviş, yine sana seslenecek kalbiyle, ağır ağır yüksek otlarıyla kaplanacak bir eski duvar. Ben artık burada olmayacağım belki o zaman. Sessiz sedasız ve belki kimsesiz. Belki sana kavuştuğumda beni kalbimde imanımla, kalbimde sana olan hayamla al yanına. Mahcubiyetimi gider. Utancımı sakla. Beni mahcup etme. Utandırma beni Rabbim. Ne olur. Hay adının hakkı için. Gözlerin yuvalarından fırlayacağı o gün beni hayasızlardan ayır. Gözlerimi utandırma. Ellerimi utandırma. Ruhumu utandırma benim. O gün beni hay adınla yargıla. Amin.

Hayat, istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
0: Kervan FM Haber.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Hayırlı Sabahlar Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Hayırlı Sabahlar Bültenimize ilk olarak haberlerimize başlayacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarını sizlere değerlendireceğiz ve haberlerimizi sunacağız inşallah. İkinci bölümde ise gazetelerin ilk başlıklarına, gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine bakacağız. Bakalım gazeteler hangi haberlere yer vermişler ve son olarak seçmiş olduğumuz köşe yazılarımız var. Bunları da sizlere aktarmaya çalışacağız. Haberlerimize başlayalım. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebu'l-Fazl Şikarci, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel yeni bir saldırısının ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. Şikarci, İran'a yönelik saldırı senaryolarının ABD'yi yeniden bataklığa saplayacağını ifade etti.
10: İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebu'l-Fazl Şikarci, İran'a yönelik olası askeri girişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan Şikarci, ABD'yi İran'a yönelik muhtemel saldırılar konusunda uyardı. Şikarci, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi halinde bunun önceki süreçlerden daha ağır sonuçlar doğuracağını savundu. İranlı komutan, olası saldırıların şaşırtıcı senaryolarla karşılaşacağını ifade ederek ABD'nin yeniden bir bataklığa saplanacağını söyledi. İranlı yetkililerin açıklamaları bölgede ABD'nin tırmandırdığı gerilimlerin ardından geldi.
9: İran İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hamane'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine ilişkin açıklama yaptı. Velayeti, İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır dedi.
10: İran İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hamane'in başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine cevap verdi. Velayeti sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın Çin ziyaretinden eli boş döndüğünü belirtti. Velayeti, Tel Aviv'in kışkırtmasıyla şiddetlenen Trump'ın tehditleri stratejik bir tuzağa girmektir ifadelerini kullandı. ABD de İran konusunda bazı hesap hataları yapıldığına vurgu yapan velayeti, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretinin açığa çıkmasıyla birlikte Abu Dhabi'nin çaresizliği ve öfkesiyle Pentagon'un veri uydurmaları Washington'daki hesap krizini göstermektedir dedi. İran'a yönelik olası bir saldırı durumunda ABD'nin Batı Asya'daki itibarını tamamen yitireceğini söyleyen velayeti, İsrail'in ipiyle bu kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır ifadelerini kullandı.
9: ABD işgal rejimiyle İran hattında savaş devam edecek mi? ABD basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir saldırı için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiası var. Trump ise sosyal medyada fırtına öncesi sessizlik paylaşımı yaptı.
10: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini tamamlamasının ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. ABD basınına göre Washington ve Tel Aviv, İran'a yönelik olası bir saldırı için yoğun hazırlık içinde. İki ülke arasındaki kırılgan ateşkes sürerken Trump da bir yandan sosyal medyada İran mesajları vermeye devam ediyor. Son paylaşımında Trump, yapay zeka ile hazırlanmış yeni bir görsel paylaşarak fırtına öncesi sakinlik mesajı paylaştı. Görselde Trump'ın arkasında fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş gemileri yer aldı. New York Times gazetesi Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaş planlarını hazırladığını yazdı. Ancak gazete Trump'ın henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar vermediğini de vurguladı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve ABD seçmeni İran'a yönelik saldırının başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. New York Times'a göre savaş Trump için siyasi bir yük haline gelmiş durumda ve nihai hedefi olan İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme amacına da ulaşabilmiş değil. Gazeteye konuşan iki yetkili, ABD ve işgal rejiminin ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını ve İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta yeniden başlayabileceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise son açıklamasında askeri bir çözüm yolunun olmadığını, ABD'nin bu gerçeği anlaması gerektiğini söylemişti.
9: Hürmüz'de yaklaşık 2000 gemiyle 20 bin gemi personelinin mahsur kaldığı belirtiliyor. Çözüm için gözler İran'da. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Yapılacak düzenlemeye göre Hürmüz yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacak ve uzmanlaşmış hizmetler için ücret tahsil edilecek.
10: İran İslam Cumhuriyeti, Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemden sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili, güzergahın ABD'nin başlattığı özgürlük projesine katılanlara kapalı kalacağına da vurgu yaptı. İran Devlet Televizyonu, bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak istediğini açıkladı. Buna göre Çin, Japonya ve Pakistan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesinin ardından bazı Avrupa ülkeleri kendilerine ait ticaret gemilerinin de Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabilmesi için İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçtiği ve geçiş izni talebinde bulunduğu iddia edildi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte bölgede yaklaşık 2000 gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kaldı. Bazı gemilerin İran'ın onayıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı ancak buna rağmen çok sayıda geminin personelleriyle birlikte sigorta sorunları ve güvenlik endişeleri gibi nedenlerle Boğaz'dan geçiş yapamadığı belirtildi. Bazı nakliye firmalarının gemide bulunan personelin ve geminin sigortasını iptal ettiği dolayısıyla gemilerin farklı limanlara da yanaşamadığı iddia edildi. İran devrim muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Müşteba Hamaney de ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planı uygulayacaklarını bildirmişti.
9: İzzettin el-Kassam Tugayları komutanı İzzettin el-Haddad dualarla defnedildi. El-Haddad'la kardeşi ve kızı binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Şehit komutan Haddad'ın devam eden soykırımda iki oğlu daha önce şehit olmuştu.
10: Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Başkomutanı Şehit İzzettin el-Haddad dualarla defnedildi. İşgal rejiminin saldırısında şehit olan İzzettin el-Kassam Tugayları Başkomutanı İzzettin el-Haddad'la eşi ve kızı Gazze kentinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeyi omuzlayan binlerce Gazzeli, Gazze kent merkezindeki El-Aksa Şehitleri Camii'nden yola çıktı. Cenazeye katılanlar, direniş gruplarını işgal rejiminden intikam almaya, şehitlerin kanlarına ve ailelerine sadık kalmaya davet eden sloganlar attı. Komutan El-Hattat, işgal rejiminin saldırısında eşi ve kızıyla birlikte şehit oldu. Komutan El-Hattat'ın Gazze şeridinde devam eden soykırımda iki oğlu daha önce şehit olmuştu. Hamas, Ebu Suheyb olarak da adlandırılan İzzettin El-Hattat'ın işgal rejimi tarafından suikastla şehit edilmesi üzerine yayınladığı bildiride, El-Hattat'ın uzun yıllar El-Kassam Tugayları bünyesinde direniş ve askeri hazırlık faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti. Hamas, El-Hattat'ın Gazze'deki önde gelen komutanlardan biri olduğunu ve özellikle

0: eşyalarını tahrip etti ve çok sayıda kişiyi alıkoydu.
1: Filistin topraklarını gasp eden Siyonist çeteler, Beytüllahim'in güneyindeki Merah Rabah köyünde Filistinlilere ait evlere saldırdı. Siyonist saldırganlar Filistinlileri darbedip biber gazı kullandı. Yaralanan 5 Filistinliye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Saldırganlar ayrıca Filistinlilere ait bazı cep telefonlarını çaldı, bazılarını kırdı, bir araca ait anahtara da el koydu. Öte yandan Filistin topraklarını gasp eden işgalciler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Sincil beldesinin girişindeki Muzeyrea mahallesine de baskın düzenledi. İşgalciler Nablus'un güneyindeki Osarin beldesine baskın gerçekleştirdi. Köpekler eşliğinde Filistinli Eşref Zeydan Adili'nin evini basan işgalciler, evde arama yaparak eşyalara zarar verdi ve çevrede kazı çalışmaları yaptı. Baskın sırasında Adili işgalciler tarafından darbedildi. İşgal ordusu Nablus'un batı bölgesi, Ayn mülteci kampı ile Zavata ve Beyt İba köylerine de askeri araçlarla baskın düzenledi. Ramallah'ın kuzeyindeki Kubar beldesinde Kerim Yusuf ve İlyas Elfahl isimli iki Filistinli genç evlerinde yapılan aramaların ardından işgalciler tarafından alıkonuldu. Beytüllahim'in batısındaki Husan köyünde de Muhammed ve Faris Teysir Hamamira kardeşler evlerine düzenlenen baskının ardından işgalcilerce alıkonuldu. İşgal ordusu ayrıca Beytüllahim'in güneydoğusundaki Taku beldesine de baskın düzenledi.
0: Büyük felaket anlamına gelen Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Amsterdam'dan Berlin'e, Paris'ten New York'a kadar birçok batı başkentinde binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı. Gösterilerde Filistin bayrakları taşınırken eylemciler işgal rejimi aleyhine sloganlar attı ve Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.
1: Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da işgalcilerin 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler, 78 yıldır Nekbe, soykırım, yerinden edilme ve işgal, özgür Filistin ve İsrail'in cezasızlığına ve Avrupa'nın suç ortaklığına son ver yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler konuşmaların ardından yürüyüş yaparak Dam Meydanı'na döndü. Meydana ulaşan göstericiler işgal paçavrasıyla Netanyahu ve aşırı Siyonist Ben Givir'in fotoğraflarını asarak bayrağı ve söz konusu fotoğraflara ayakkabı fırlatıp protesto etti. Göstericiler daha sonra Ben Givir'in fotoğrafını sembolik olarak bir idam sehpasına astı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Filistin'le dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, daha sonra Neukölln ilçesindeki Sütçten metro istasyonuna doğru yürüdü. Göstericiler, İsrail çocukları öldürüyor, Almanya arkasında duruyor. Siyonist İsrail, Filistin'e özgürlük ve tek çözüm var, intifada direniş şeklinde sloganlar attı. Berlin polisi metro istasyonu yakınında yürüyüşü durdurdu ve göstericilere saldırarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te de işgal rejiminin 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı. Filistin, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan eylemciler Menilmontant metro durağı yakınlarına kadar yürüdü. Yoğun yağış altında başlayan yürüyüş sırasında bazı eylemciler karpuz ve kefiye motifli şemsiyeler taşıdı. Meksika'da da benzer görüntüler vardı. Başkent Meksiko'da Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının 78. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Filistin bayraklarının taşındığı gösteride işgalciler aleyhine sloganlar atıldı. Kanada'nın Toronto kentinde de Nekbe dolayısıyla eylem düzenlendi. Pankart ve Filistin bayraklarıyla şehir merkezinde toplanan göstericiler, işgal rejiminin Toronto Başkonsolosluğuna yürüdü. Eylemin bir diğer adresi de Yunanistan oldu. Başkent Atina'da Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan grup yol boyunca

0: Ayrıca Filistin'e özgürlük sloganları attı. İsveç'in başkenti Stockholm'de de Nekbe Günü yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, işgal rejiminin Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını talep etti. Göstericiler Filistin bayraklarıyla "Siyonist rejimin Filistin'deki soykırımını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Nekbe gösterileri ABD'nin New York kentinde de yapıldı. Washington Square Park'ta bir araya gelen göstericiler sloganlar atıp Filistin bayrakları taşıyarak Manhattan'ın Midtown bölgesine yürüdü.
1: Lübnan'da ateşkes yok. Bir tarafta Siyonist işgal ve katliam, bir tarafta ülkelerini koruyan Hizbullah üyeleri var. Öte taraftansa düşmanın saldırılarına karşılık vermeyen ve müzakereler adı altında ABD ve Siyonist işgal rejiminin şartlarına teslim olan Beyrut hükümeti var. Bu nedenle işgal ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur kentine bağlı Tayr Falsay beldesine işgal ordusu tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk, 3 kişi katledildi. 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesindeki saldırıdaysa biri çocuk, 2 kişi katledilirken aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Zekariye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda da toplam 4 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Joya, Kefersir, Kusaybe, Temnin, Ferun ve Suhmur beldelerini hedef aldı. Joya'daki saldırıda 3 kişinin şehit olduğu kaydedildi. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Sağlık Bakanlığı son açıklamasında işgal ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 3000'e dayandığını belirtti. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle işgal birliklerine misilleme operasyonları düzenliyor.

0: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Öte yandan 9 maddeli Kızılay kanun teklifinin ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon bu hafta toplanacak.
1: Meclis bu hafta yoğun gündemle toplanacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta teşvik paketinin görüşmelerine 6. maddeden devam edecek. Teklifle İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterip transit ticaret yapan şirketlerin elde ettiği kazançlara uygulanan vergi indirimi %50'den %100'e çıkarılacak. Üretimden ve zirai faaliyetlerden kazanılan gelirler için kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Ayrıca şirketlere vergi borçlarını yapılandırarak 72 ayda ödeme imkanı getirilecek. Öte yandan 9 maddelik Kızılay kanun teklifinin ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek. Böylece kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuya ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Mecliste siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Kabine yeni haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemi Orta Doğu'da giderek yükselen gerilim olacak. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak. Tahran-Washington hattındaki belirsizlik, Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de artırıyor. Kabine toplantısında enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak. Kabinenin bir diğer önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar konuşulacak. ...18 milyona yakın emekli ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyesinde ödeme süreci başladı. 4.000 liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. Aylıklarını 22-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara da 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Evet, bir facia haberiyle devam edelim. Aksaray'a gidelim. Aksaray'da su kuyusunda temizlik faciası yaşandı. Olay Aksaray'ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre müstakil evlerinin bahçesinde tarım arazilerini sulamak için kullandıkları yaklaşık 19 metre derinliğindeki su kuyusuna inen Mehmet Yeşildal bir süre sonra çıkmayınca kardeşleri Recep ve İsmail ile kuzeni Murat Yeşildal da kuyuya indi. Kuyuda oluşan yoğun metan gazı nedeniyle iki kardeş ve bir kuzen de kuyudan çıkamadı. Diğer aile fertleri durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, ulusal medikal kurtarma ve il afet ve acil durum müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri kuyuya oksijen maskeleri takarak indi. Kuyuda bulunan İsmail Yeşildal ağır yaralı olarak kurtarılırken kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal'la kuzeni Murat Yeşildal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsmail Yeşildal'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken cenazeler de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı faciayla ilgili tahkikat başlattı. STK'lar Ankara'da başıboş köpek sorununu masaya yatırdı. Türkiye'de başıboş köpek sorunu güncel durum başlıklı panelde çözüm önerileri tartışıldı. Yerel yönetimler uzmanı Doktor Ercan Özçelik, başıboş köpeklerin halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Türkiye ve dünyadaki kuduz riskine dikkat çeken Doktor Özçelik, 2025 yılında Türkiye'de 570 bin insanın kuduz şüpheli teması maruz kaldığını vurguladı.
1: Ankara Sivil Toplum Platformu, Yaşanabilir Şehir Platformu ve Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği, GÜSODER işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'de Başıboş Köpek Sorunu Güncel Durum başlıklı panel gerçekleştirildi. Araştırma ve Kültür Vakfı'nda düzenlenen panelde başıboş köpek sorununun hukuki, sosyal, bilimsel ve güvenlik boyutları masaya yatırıldı. GÜSODER Başkan Yardımcısı ve Ankara Yaşanabilir Şehir Platformu Genel Sekreteri Mehmet Altuntaş, başıboş köpek sorununu çözümü hakkında konuştu.
2: Bundan sonra vatandaşlarımız artık can derdi taşımadan çocuklarımız güvenle parklara gidecekler, okullara gidecekler. Sivil toplum kuruluşları olarak bu süreci destekliyoruz ve bu sorunun tamamen kalkmasını istiyoruz. Ve sokakta artık güvenli sokaklar olmasını istiyoruz. Talebimiz budur.
1: Başıboş köpeklerin halk ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan yerel yönetimler uzmanı Ercan Özçelik, sokak köpeklerinin kontrolsüz artışının ciddi bir halk sağlığı problemine dönüştüğünü söyledi. Doktor Özçelik, başıboş köpeklerin ülkemizdeki varlığı yürüyen birer canlı bombaya dönüşmüştür dedi.
3: Hemen hemen her hafta acı bir olayla karşılaşıyoruz. Bunun dışında korkutma etkisiyle yayaları trafik kazasına maruz bırakmaları, bisiklet ve motosikletlere bir düşman algısıyla saldırarak onların kaza yapmaları neden olmaları, trafikte araçların önüne aniden çıkarak trafik kazalarına sebep olmaları gibi doğrudan varlıklarıyla sebep oldukları sıkıntılar var.
1: Türkiye ve dünyadaki kuduz riskine dikkat çeken Doktor Özçelik, 2025 yılında Türkiye'de 570 bin insan kuduz şüpheli temasa maruz kalmıştır dedi.
3: Her yıl 59 bin insan kuduz hastalığından vefat ediyor. Ve bu %99 dünya genelinde, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre köpek ısırmasından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz kuduz hastalığı bir kere belirtileri ortaya çıktığı andan itibaren geri dönüş olmayan, tedavi edilemeyen son derece ölümcül bir hastalık. Ve ülkemizde geçen yıl 570 bin insan kuduz riskli temasa maruz kaldı ve bunlar en az 3 ya da 4 defa aşılanmak zorunda kaldı. Bir kısmını maalesef kurtaramadık ve vefat etti. Kuduz olduğu kesinleşen insanlarımızı kaybettik. Bunun dışında
0: Türkiye'nin ihracat odaklı en büyük sektörleri olan giyim, tekstil ve deri imalatında istihdam rakamları alarm veriyor. Sanayinin lokomotifi tekstil ve giyim sektörleri 127 bini aşkın istihdam kaybıyla sarsılırken büyümenin motoru yeniden inşaat sektörü oldu.
1: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2026 yılı Şubat ayına ilişkin istihdam izleme bültenini yayımladı. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini temel alarak hazırlanan rapor, Türkiye'deki sigortalı çalışan tablosunu mercek altına aldı. Toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık %2 artışla 25,4 milyon barajını aşsa da sektörler ve iller bazındaki keskin ayrışmalar dikkat çekti. Yıllık bazda incelenen 88 alt sektörün 31'inde daralma gözlenirken en büyük kayıplar şu şekilde gerçekleşti. Giyim eşyaları 75.850 kişi, tekstil ürünleri 41.802 kişi, deri ve ilgili ürünler 10.084 kişi. Bu üç ana sektörde yıllık bazda 127.736 kişi iş gücü dışına çıktı. Sanayideki daralmaya karşın toplam istihdam rakamlarını inşaat ve hizmet sektörleri yukarı taşıdı. Bina inşaatı sektörü yıllık 85.529 kişilik artışla en fazla istihdam sağlayan alan oldu. Yiyecek içecek hizmetleriyle bina ve çevre düzenleme faaliyetleri toplamda 100.000'den fazla yeni istihdam yaratarak piyasayı dengeledi. İstihdamın illere göre dağılımında son 6 aylık dönemde turizm merkezleri ve deprem bölgesinde sancılı bir süreç yaşandığı görüldü. En sert düşüşler Antalya, Muğla ve İzmir. Ücretli çalışan sayısında en fazla daralma yaşayan iller oldu. Ankara 98.502 kişilik yıllık artışla istihdamın kalesi haline gelirken onu Konya ve İstanbul takip etti. Deprem bölgesi Adıyaman 13.616 kişilik kayıpla yıllık bazda istihdamı en çok gerileyen il olarak kayıplara geçti. Çiftçi sayısı yıllık bazda %45,8 gibi rekor bir oranda artarak 200.000 kişiden fazla yükseldi. Bu durumun tarımsal teşvikler veya kayıt sistemindeki değişikliklerden kaynaklanabileceği düşünülüyor. Artan maliyetler ve ekonomik baskılar altında olan esnaf sayısı ise yıllık %4,6 gerileyerek 121.796 kişilik bir erime yaşadı.
0: Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen denetimlerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389.430.000 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Denetimlerde öncelikle meyve sebze, e-ticaret, ekmek ve temel tüketim ürünleri alanındaki uygulamalar incelendi.
1: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026 yılının ilk 4 ayında piyasadaki fiyat hareketlerine yönelik denetim ve incelemelerini sürdürdü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kurulun yıl içinde gerçekleştirdiği 4 ayrı toplantıda piyasalardaki adil rekabet ortamını ve tüketici refahını olumsuz etkileyebilecek uygulamaların değerlendirildiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda toplam 1258 işletmeye 389.430.962 lira 50 kuruş tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi. Denetimlerde özellikle meyve ve sebze sektöründeki fiyat artışları mercek altına alındı. Olağanüstü fiyat artışı yaptığı belirlenen 330 işletmeye toplam 215.115.676 lira 50 kuruş idari para cezası verildiği açıklandı. Bakanlık açıklamasında yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını fırsata çevirdiği değerlendirilen yerel platformlarında incelendiği ifade edildi. Bu kapsamda fiyat artırdığı tespit edilen 840 işletmeye toplam 151.718.280 lira ceza uygulandığı belirtildi. Ekmek ve simit ürünlerine yönelik denetimlerde ise tarifeye aykırı satış yaptığı belirlenen 75 işletmeye toplam 12.953.700 lira ceza kesildiği bildirildi. Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik gerçekleştirilen incelemelerde de fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 13 işletmeye toplam 9.643.310 lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı açıklamasında yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak bileme yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar kurban kesiminde kullanacakları bıçakları bilemek için bıçakçıların yolunu tutuyor. Bir taraftan bıçaklar bilenirken öte taraftan kurbanlıklar için de hazırlıklar sürüyor.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken bıçakçılarda da yoğunluk artıyor. Farklı şehirlerden gelen görüntüler bileme yapanların kurban hazırlığını gösterdi. Kilis'te yaklaşık 6 yıldır bıçak bileme işi yaptığını belirten Eyüp Kamil Kıdeş, bayram öncesi yoğunluğun her geçen gün arttığını söyledi.
4: Evet, şu an çok yoğunuz. Son bir hafta falasıya, son 3 gün falasıya. Günden güne daha yoğunlaşır. En son günde zaten patlama yapar.
5: Faydasız o kardeşim. Vurduğun gibi devirsin abi.
4: İnsanlarımız nedense son günleri bekliyor. Biz de sabrediyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Benzer yoğunluk Adana'da da yaşanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesecekler hazırlıklarını hızlandırırken bıçak bileme ustalarının da yoğun mesaisi sürüyor. Bıçak ustaları ise acemi kasaplara seslenerek uyarıyor.
6: Bileciye dikkat etmesi lazım. Dükkana götürsünler. Orijinal bıçak bileciye götürsünler. Böyle sokak arasında yok ayakkabı tamircisiymiş, yok şu tamircisiymiş. Onlara vermesinler, yazık etmesinler, hayvanı mundar etmesinler bence.
7: İnşallah kazasız belasız bir kurban geçer. Bizim kasaplarımız çok kendini kesen. Biz de fazla aşırı biliyoruz bazen. İyi kessin diye biz mükemmel yapıyoruz. Onlar da mükemmel kullansınlar, kendilerini kesmesinler. Bayramın güzel geçmesini temenni ediyorum.
1: Bir taraftan bıçaklar bilenirken öte taraftan kurbanlıklar için de hazırlıklar sürüyor. Elazığ'da 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun 420 bin liradan alıcısını bekliyor. 25 senedir hayvancılıkla uğraştığını belirten besici Selahattin Kaya, pazarlığa hazır olduğunu söyledi.
8: 1 ton 200 canlı kilo, 1 ton 200 abi. Yani ete vurduğun zaman 550 kilo. Tabii pazarlık sünnettir, tabii her türlü pazarlığı var. Getirdiğimiz zaman mesela silajla küspe veririz. Bir ara sonra bir 5-6 ay sonra arpaya giriyor. Zaten kurban yaklaştığında ağır yem yediriyoruz. İşte gördüğünüz gibi de böyle.
0: Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattında sona yaklaşıldı. Trafik yükünü hafifletecek hatla Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek.
1: Halkalı Havalimanı metrosunda geri sayım başladı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattında sona yaklaşılırken yeni hat sayesinde Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşım süresi 30 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinde sona yaklaşıldı. Projenin son etabı olan Arnavutköy Halkalı hattındaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada hattın test ve devreye alma aşamasına geldiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Gayrettepe İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane İstanbul Havalimanı bölümünün 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe kesiminin ise 29 Ocak 2024'te hizmete açıldığını hatırlattı. İstanbul Havalimanı Halkalı hattının 14 kilometrelik kargo terminali, Arnavutköy Hastane bölümünün de 19 Mart 2024'te devreye alındığını belirten Uraloğlu, 17,5 kilometrelik Arnavutköy Halkalı hattındaysa artık son rötuşların yapıldığını söyledi. Uraloğlu, istasyonlardaki ince işleri tamamladık. Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında son aşamadayız. Test ve devreye alma süreçlerinde de sona geldik ifadelerini kullandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte tamamı yer altından geçen 69 kilometrelik metro ring hattının hizmete gireceğini belirten Bakan Uraloğlu, hattın Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hatlarından biri olacağını söyledi. Yeni hattın birçok metro hattı ve Marmaray'la entegre çalışacağı belirtilirken, ulaşım sürelerinde önemli düşüş yaşanacağı kaydedildi. Buna göre Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakika, Halkalı Göktürk arası 43 dakika, Halkalı Kağıthane arası 54 dakika, Halkalı Gayrettepe arası 57 dakika, Küçükçekmece Kemerburgaz arası 50 dakika, Başakşehir Metrokent Kağıthane arası ise 48 dakika olacak.
0: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma vakalarında yoksulluk nafakasına ilişkin önemli bir karara imza attı. İstanbul'daki bir davada verilen nafaka hükmünü inceleyen Yargıtay, düzenli geliri olan bir kişinin yoksulluk şartını taşımadığına hükmederek yerel mahkeme kararını bozdu.
1: İstanbul'da yaşayan DZ eşinden boşanma davası açarken eşi LZ'de karşı davayla evlilikte karşı tarafın kusurlu olduğunu ileri sürdü. İstanbul 11. Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına ve kadına yoksulluk nafakası ödenmesine karar verdi. Karar istinaf aşamasında da onandı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma kararını uygun bulurken nafaka kısmını ise hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine dikkat çekilerek nafaka bağlanabilmesi için kişinin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmesinin gerektiği hatırlatıldı. Dosyada kadının yurt dışından düzenli emekli maaşı aldığı ve bu nedenle boşanma sonrası yoksulluğa düşmeyeceği tespit edildi. Yerel mahkemenin bu durumu yeterince değerlendirmediği belirtilerek nafaka kararının hatalı olduğu ifade edildi. Yargıtay kararında davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabul edilmesi usul ve kanuna aykırıdır değerlendirmesine yer verildi. Bu karar, yoksulluk nafakasında gelir durumunun belirleyici olduğuna işaret eden emsal nitelikte bir karar olarak değerlendirildi.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna ilişkin yeni tahminler paylaşıldı. Yeni haftada Türkiye'nin bütün bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.
1: Ülke genelini yeni haftada yağışlı bir hava bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklık 2 ile 4 derece arasında azalacak. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenen sağanaklar nedeniyle sel, su baskını tehlikesi bulunuyor. Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'le İç Anadolu'nun güneybatısındaysa kuvvetli rüzgarlar hakim olacak. AKOM tarafından paylaşılan son tahminlere göre megakentte son iki günde neredeyse yazı yaşatan hava yerini yağışa bırakacak. Sıcaklıkların 20 ile 22 derecelerde olması beklenirken İstanbullular yağmurların etkisiyle serin bir hava hissedecek. Hafta boyunca sıcaklıklarda büyük bir değişiklik beklenmezken ülke genelinin neredeyse tamamında önümüzdeki 7 gün boyunca sağanak geçişler etkili olacak.
0: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesinde bulunan 450 kişinin yaşadığı konteyner kent içerisindeki 3 katlı konteyner şantiye binasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında bir işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Malatya-Kayseri Karayolu'nun Sivas il sınırında meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 27 kişi yaralandı. Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurt Spor, Çorlu Spor 2. Lig'e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan Tanrıverdi firmasına ait 44BR028 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ın Gürün ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Antalya'nın Serik ilçesi Gedik mahallesindeki 5 katlı bir apartmanın 2. katında bulunan dairede mutfak tüpünden kaynaklanan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda bir kişi ağır yaralandı. Patlamada yaralanan kişi olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı daha sonra Antalya'daki başka bir hastaneye sevk edildi. Patlama nedeniyle apartman dairesinde maddi hasar oluşurken çevredeki park halindeki araçlar da zarar gördü. Apartman sakinleri patlama sesiyle uyandıklarını belirterek yaşadıklarını anlattı.
9: Patlama sesi geldi yani biz deprem zannettik ilk önce. Sonra biri bağırıyordu işte patladı aşağı indi gibisinden. O şekilde yani üstüme giydim aşağı indim baktım yani durum bu. Biz deprem zannettik ilk.
10: Patlamasından dolayı gaz sıkışması yoğun bir gaz sıkışması olmuş. Tüp patlamasından dolayı bina bu hale geldi. Araçlarımız böyle. Evet. En sevindirici haber can kaybımız yok. Herhangi bir derin büyük bir yaralanma yok.
1: İstanbul Fatih'te yol kenarında bulunan inşaat demirleri İETT otobüsün altını delerek içeri girdi. Otobüsün içinden çıkan demir bir yolcunun ayağından yaralanmasına neden oldu. Yaşanan olay sonrasında yolda bulunan demirler geri çekildi. Polis inşaat firması yetkilisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
0: Evet, dünyadan haberlerle devam edelim. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hemzemin geçitte yük treninin halk otobüsüne çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi yaralandı. Otobüs alev alırken çevredeki araçlar da kazaya karıştı.
1: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Makkasan bölgesinde tren kazası meydana geldi. Hemzemin geçitten geçen yük treni trafik nedeniyle raylar üzerinde sıkışan bir halk otobüsüne çarptı. Kazada en az 8 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi yaralandı. Tayland basınında yer alan haberlerde hayatını kaybedenlerin tamamının otobüs içerisinde bulunduğu ifade edildi. Çarpmanın etkisiyle otobüs metrelerce sürüklenirken çevrede bulunan otomobil ve motosikletler de kazaya karıştı. Trenin çarptığı otobüs kısa sürede alev alırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 10 dakika içerisinde kontrol altına alındı. Olay sonrası bölge sivil trafiğine kapatılırken polis ve ilgili kurumların olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.
0: ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen hava gösterisi sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yerel kaynaklara göre Mountain Home hava üssünde gerçekleştirilen hava gösterisi sırasında ABD donanmasına ait iki FA-18 Super Hornet tipi savaş uçağı çarpıştı. Paniğin yaşandığı kazada uçaklarda bulunan 4 pilotun da fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu görüldü. Uçakların düşük hızla seyrederken birbirine çarptığı ve ardından yere düşerek infilak ettiği anlar kameralara yansıdı. Üste bulunan bir yetkili acil müdahale ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun süreç ilerledikçe ortaya çıkacak bilgiler doğrultusunda bilgilendirileceğini kaydedildi. Ukrayna-Rusya savaşında can kayıpları her geçen gün artıyor. Ukrayna gece boyunca Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine drone saldırıları düzenledi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin gece boyunca süren saldırıda Moskova'daki petrol rafinerisinin zarar görmediğini ancak 3 evin hasar gördüğünü söyledi. Sobyanin saldırılar sırasında 120'den fazla drone'un düşürüldüğünü aktardı. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Moskova'nın kuzeyinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti. Vorobyov, saldırılarda çok katlı binaların ve altyapı tesislerinin hasar gördüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesi de dahil olmak üzere ülke genelinde 556 drone'un düşürüldüğünü açıkladı. İHA'lı saldırıların geçtiğimiz cuma günü Rusya'nın Kiev'e düzenlediği ve 24 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından gelmesi dikkat çekti.

0: öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Kurban, fedakarlığın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü simgesidir. Kurban, zenginle fakir arasında kurulan bir rahmet köprüsüdür ve en önemlisi teslimiyettir. Bu Kurban Bayramı'nda Yetimler Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi İslami usullere uygun şekilde kesiyor, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında binlerce yetim, mazlum ve ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz. 2026 Kurban Bedelleri. Türkiye 17.500 Türk Lirası. Bangladeş 6.000 Türk Lirası. Yemen ve Afganistan 7.000 Türk Lirası. Afrika 5.000 Türk Lirası. Suriye ve Lübnan 7.500 Türk Lirası. Filistin 13.000 Türk Lirası. Detaylı bilgi için 0549 540 2921. Online bağış yetimlervakfi.org.tr. Kurbanınla bir yetimin yüzünü güldür. Çünkü kurban paylaşmaktır.
1: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.

Hakkı kanıyla yücelten Habil'den, Yahya'nın kanının iniltilerinden, Hüseyin'in kurban olduğu çöllerden, hiç durmayan bir kandır hep akmada. Tüm varlıkların en şereflisinden, alemlere Allah'ın elçisinden, uğruna canlar feda edilenden bir davettir bu haykırılmada. Ebu Hanife'nin zindan çilesinden, İmam Ahmed'in Kur'an sevgisinden, Cafer-i Sadık'ın derin ilminden bir derstir bize bu meydanlarda. İdam sehpasında İskilipli'den, Nursi'nin düşerken Van Kalesi'nden kopan feryadıdır yankılanmada. Benna'nın kanıyla dirilen dinden, Seyyid'in çektiği işkencelerden, Mısır'da kükreyen İstanbul'den açan bir laledir bu diyarlarda. Lübnan, Filistin'den, Azerbaycan, Somali, Çeçenler'den, açın radyoyu, bak tüm beldelerden tekbir yükselir ümmet uyanmada. İlahi hamdımız ta gönlümüzden, kabul buyur şühedanın dilinden, Rabbim halkımıza kutlu indinden, zafer lütfet,

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
6: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
7: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 Noğlu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
8: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 Noğlu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
9: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
10: Beyda Pen, Güneydoğu'ya açılan PEN, Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, Hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
11: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: İletişim 0535 737 59 çift 0.
13: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
14: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
15: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
16: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
17: Dese Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
18: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 18 Mayıs. Günün ayeti. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Ali İmran Suresi 134. Günün hadisi. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Kaynak Buhari, Müslim. Günün sözü. Namaz seni yolun yarısına ulaştırır. Oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise hükümdarın huzuruna çıkarır. Ömer bin Abdülaziz. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu kendini kusurlu bilmek. Erkek hep kendini kusurlu görmeli. Ben iyi olsaydım o böyle olmazdı diye düşünmelidir. Hanımının iyiliğini, iffetini Allah-u Teala'nın büyük nimeti bilmelidir. Onun huysuzluklarına iyilikle muamele etmeli, iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allah-u Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük bir nimettir. İyi davranmak sadece hanımını üzmemek değildir. Onun verdiği sıkıntılara da katlanmak demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Hazreti Eyüp gibi mükafatlara kavuşur. Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da Hazreti Asiye gibi sevaba kavuşur. İyi Müslüman olmak için hanım ile iyi geçinmek şarttır. Kur'an-ı Kerim'de onlarla iyi, güzel geçinin buyuruluyor. Nisa suresi 19. Aklı olan karı koca birbirini üzmez. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin hayat arkadaşı devamlı üzülerek sinirleri bozulur. Sinir hastası olur. Sinirler bozulunca çeşitli hastalıklar hasıl olur. Hayat arkadaşı hasta olan bir eş, mahvolmuş, saadeti sona ermiş demektir. Eşinin hizmetinden, yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü, onun dertlerini dinlemekle, ona doktor aramakla, ona alışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. Bütün bu felaketlere, bitmeyen sıkıntılara kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövse de ne yazık ki bu pişmanlığının faydası olmaz. O halde hayat arkadaşına yapılacak huysuzluğun, işkencenin zararı kendine olur. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışmalıdır. Bunu yapabilen rahat ve huzur içinde yaşar. Rabbinin rızasını da kazanır. Günün duası. Allah'ım, kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyoruz. Allah'ım, verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyoruz. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
17: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve saracıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil adres: Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No. 108. Telefon 0546 725 5862.

Yüreklerin buz kesti bir mevsimin ardından. Her bir çiçek kesebilir, kesebilir çocuğa. Yüreklerin buz kesti bir mevsimin ardından. Her bir

Kainatın efendisini taşıdın sırtında. Onu bir kez düşte görebilmek için bizler yanarken, sen onun hizmetinde şereflendin be Kusva, Kusva. Keşke değişebilseydik bedenlerimizi. Sen ben, ben de sen olsaydım. Ne akıl, ne şuur, ne de başka şey isterdim. Bir ne olup da o nebiye hizmet etseydim. Efendimin yanında ağır ederdim. Ne böğürür ne de bir şey yerdim. Anasını kaybetmiş yavru gibi yolunu gözlerdim. Ne zaman binecek üzerime diye.

Hangi hayvanat erişebildi senin makamına? Kim taşıyabildi ki kainatın en mukaddes emanetini senin kadar oluruyla sırtında?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup, yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 7671 0533 577 8290. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Liv Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camii yanı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
7: Kervan Yapı olarak her geçen gün adım adım büyüyerek sizlere kaliteli hizmet sunarak çıtamızı bir kat daha yukarı çıkarttık. Bünyemizde bulunan PVC kapı ve pencere sistemleri, tek cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 Adresimiz İbni Sina Mahallesi 190.090 Noğlu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
8: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
9: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
10: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
11: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
12: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
11: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
13: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
14: Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname. Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Hayl, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, at, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğ.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Muhabbetname.
5: Bir tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname. Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

0: Çare FM stüdyolarından Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı sizlerle dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Yeni bir haftanın ilk gününde Muhabbetname programımızla birlikteliğimiz başladı. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Muhabbetname programımızda birlikteliğimiz inşallah yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz.
1: Ne gelem sana kokuşmuş dünyanın yükü üzerinde, bas tutmuş kalbimle kirle.
0: Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile birlikte ortak yayındayız. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Ve hemen ilk isteki eserimizle başlasın birlikteliğimiz. Eşref Ziya Terzi'yi dinliyoruz Zaman eseriyle. Pembe Viran'dan Yasemin Kınay'a selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Eseri hasret elinden öptüğüm değerli babam Şeyh Mus, amcam İsmail, amcam Kemalettin ve Ramazan'a, şu an yanımızda bulunan annem Fatime, yengem Halide'ye armağan olsun. Rabbim tez zamanda Yusufileri ve muhacirleri ailelerine kavuşmayı nasip etsin. Sizi emaneti kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Eşref Ziya Terzi ile başlıyor birlikteliğimiz. Zaman eserini dinleyeceğiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Murat Yaman'ın Dertli Baba eseriyle devam edecek. Araba Alantı'da Bedriye Alkan

Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Ben Cemal. Cezaevinde bulunan Hüseyin Akkaya, Aziz Alkaş, Deniz Yıldırım, Veysi Demirören, Yakup Koşar, Grup Ümmeten İmmete İslam Rab eserini istemişler. Rabbim sizi ehlinize kavuştursun ve esaret bağlarınızı çözsün. Tüm kardeşler sizlere selamları var. Bu hayatta kolaylıklar zorluğun içinde, sabahlar gecelerin dibinde, aydınlıklarsa karanlığın derinliklerinde saklıdır. Yorma kalbini yoktan yere ve ümidini asla yitirme. Allah'a sığın ve ona yönel. Nice olmazlar olur, nice kapılar açılır ve nice yollar genişler önünde. Asla zillete razı olmayacağız. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çarıklı'dan Ömer Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Murat Yaman'dan Siz Uzak Durun eserini istemişler. Murat Yaman'dan Dertli Baba var eseri. Bu eser var sırada. Çarıklı Peygamber Sevdaları Derneği'ne gelsin. Parçayı Tefrikadan Uzak, Vahdet çizgisini benimseyen tüm Müslüman kardeşlerime armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Murat Yaman'ı dinleyelim Dertli Baba eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Dokuz Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Bismillah, Nuriye ikinci bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun inşallah. Amin. Hayırlı yayınlar, hayırlı bereketli bir hafta diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bilal Güler'den Sebera Bilal eserini, Semişler eseri radyo başında sizlere her daim dinlemekte olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, sizlerle Şerefem ailesine, gurbette ve muhacerata bulunanlara, peygamber aşıklarına, şehit ailelerine, direnişin ve dirilişin şehri olan Gazze'ye, ellerinden ve ayaklarından öpülesi, cefakar ve fedakar Gazze'nin mücahide annelerine, babama, anneme, sizleri her daim radyo başında dinleyen ve mesajlarını esirgemeyen tüm dinleyicilere, ayrıca minik Huzeyfe'me, din kardeşinin derdini kendi derdiymiş gibi dertlenenlere armağan olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İmtihanımızı imanımızdan büyük eylemesin inşallah. Amin. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hemen yer verelim. Ne çok uzaklaştık Rabbimizden. Secde etmeye üşeniyor çoğu zaman bu baş. İki damla gözyaşı dökmenin fukaralığını yaşıyor gözlerimiz. Kalbimiz onun dışında ne de çok şeye meylediyor. Ruhumuz yalnızlıktan ne kadar da çabuk usanıyor. Oysa ki yalnızlık onunla olmanın adıyken. Ellerimiz ne çabuk yoruluyor duaya kalkarken, belki de kalkmaya mecali yokken. Rabbim hiçbir Müslüman kulunu kendinden uzaklaştırmasın. Bu hayatta en büyük ayrılık kulun Rabbinden ayrı kalmasıdır. Gerisi bir şekilde idare edilir ama Rabbinden uzaklaştın mı, gönül hanen harap olur.

Diyarbakır, Çağrı FM, Batman Aksi FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Usta FM, Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor değerli dinleyenler. Birbirinden güzel eserler dinlemeye devam ediyoruz.

0: muhtacım. Gelen mesajlarımızı devam edelim. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Ömer Karaoğlu'dan hesap sor bana. Eserini istemişler. Eser tüm Müslümanlara. Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı vakitler. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Hattab'tan cezaevinde olan abisi Hüseyin Akaya'ya suskunluğun zillet değil eserini armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yalnız Murat Yaman'dan bugün eser dinlettik. Hakkınızı helal edin. Adana'dan İzzettin Baykal Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli günler olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dursun Ali Erzincanlı'dan 40 yaşındasın şiirini istemişler. Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına ve son olarak da çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.
1: Bas tutmuş kalbimle, kirli ellerimle, mahcubum sana.
0: Eski WhatsApp hattımıza gelen bir mesaj var. Şöyle demiş dinleyicimiz, hayırlı yayınlar, istek buradan mı alınıyor? Hayır, ortak yayın WhatsApp hattımızdan istekleri alıyoruz artık. Hemen hatırlatalım WhatsApp hattımızı: 0552 334 93 70. Buradan istek eser isteyebilir, armağan edebilirsiniz. 0552 334 93 70. Ömer Karaoğlu'yu dinleyeceğiz Hesap Sor Bana eseriyle. Bu güzel eser bizlerden de siz değerli dinleyicilerimize armağan olsun.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Dursun Ali Erzincanlı'dan 40 yaşındasın şiirini dinleyeceğiz. Adana'dan İzzettin Baykal isimli dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Gel Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır Huzur Evlerinden Zehra. Sıradaki eseri kardeşim Betül, Mevlüde teyzeme, Sevim'e, Can ailesine, Tekin ailesine, Çınar ailesine, Zeytin ailesine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Sevgili bende, ben de gelem sana, kokuşmuş dünyanın. Siverek'ten Rahime Betül Hanım, selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Şehitler Kervanı'ndan Şehit Muhyiddin eserini istemişler. Eser aileme ve tüm dinleyicilere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Şehit Hasan Elbenna'ya ait güzel bir not paylaşmışlar. Hazırlanın ey gençler ve bugün çaba gösterin çünkü yarın iş yapmaya gücünüz yetmez. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Dursun Ali Erzincanlı'yı dinleyeceğiz 40 yaşındasın şiiriyle. 0552-334-9370 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur dağına davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş-ı âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak, "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zaten. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, Ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
2: Muhabbetname devam ediyor.

Değerli dinleyenler, ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Esselamu Aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan Hatay'a, gurbete çalışmaya geldim. Operatörüm, işim çok riskli, dua eder, dua beklerim. Allah'ım hiçbir emekçinin ayağına taş değdirmesin, kaza, bela ve musibetlerden korusun. Amin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Önderimiz Peygamber eserini istemişler. Bu eseri dinleyeceğiz birazdan. Eseri başta tüm İslam alimine, Çarefem ailesine ve tüm Yusufi zindanlardaki kardeşlere, abilere, bacılara ve TOKİ şantiyesindeki parke taşında çalışan arkadaşlarıma armağan olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Rabbim kaza ve beladan sizleri muhafaza buyursun.

Adana'dan Alaaddin Bey bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yusunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. İbn-i Teymiye Şam kalelerinde tutuklu bulunduğunda şu muhteşem sözleri söylemiştir. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Benim bahçelerim ve cennetim göğsümdedir. Nereye gidersem gideyim benimle beraber gelir. Hapse konulmam halvet, öldürülmem şehadet, yurdumdan çıkarılmam ise hicrettir. Gerçek mahkum Allah'ın zikrinden uzak olandır. Hakiki esirse nefsine köle olmuş kişidir. Teşekkür ediyoruz bu güzel not için. Zilhicce ayımız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Dinleyicimiz hatırlattı. Bugün itibariyle Zilhicce ayına da girmiş bulunuyoruz. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Şehit Aytaç Baran'dan dinliyoruz. Önderimiz Peygamber.

Kezban Orhan bize ulaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Akıl insanda, anlam lisanda, nimet ihsanda, en büyük nimet ve peygambere ümmet olmakta. Teşekkür ediyoruz. İzmir'den Ömer Altan kardeşimiz bizlere ulaştı. Sıradaki eseri özellikle çok sevdiği annesine ve ailesine armağan etti. Teşekkür ediyoruz Ömer kardeşimize. İzmir'e de selam olsun.

Birlikteliğimiz muhabbetnamede devam ediyor. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Dünya kafesinde. İlk öncelikle bu güzel programları yaptığınız için Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim cümlemizden razı olsun. Duy Dünya eserini istemişler. Bu eseri tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına, zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine armağan olsun. Rabbim İsrail Amerika'yı kahru perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri bizlere görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Bizlere bu şiirimi seslendirirseniz çok sevinirim. İnşallah ilerleyen dakikalarda yer vermeye çalışacağız bu güzel şiirinize. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe Rumuzlu dinleyicimiz ulaşmış. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Grup Kıyam'dan Ayrılana Dek eserini istiyorum. Esaret altında olan dava yoldaşım, kıymetli eşim Mehmet İslam şu anda yanımda değil ama elbette bitecek bu haset, bu gurbet, bu dava yolu dikenli ama Allah Azze ve Celle mutlaka gülünü de ikram edecek. Tüm İslam ümmetine, Kassam Tugaylarına, Filistinli kardeşlerime, Arakan Doğu, Türkistan, Yemen, tüm mazlum kardeşlerime, Allah yolunda cihat eden dava arkadaşlarıma ve Allah için evlatlarını, eşini, malını, yurdunu terk edip dava kardeşlerime armağan olsun. Tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Esselamu aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Geçtiğim benden. Kayboldum sende, ayırma beni, dizini dibinden götür beni. Şehitler Kervanı 9 albümden Duy Dünya eserini dinleyeceğiz. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70 mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muzaffer Güler var sırada. Hacı Bahçevi eserini dinleyeceğiz. Batman'dan Rukiye Gezer bacımız bizlerden bu eseri istemişler. Eseri özellikle annesine, babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere, valilerine Rabbim hayırlı kapılar açsın. Tez zamanda ailelerine, özgürlüklerine kavuştursun. Amin.
1: Yolunu Gülistan'da.
0: Ayrıca şehit ailelerine.
1: Gel ferman eyle.
0: Filistin ve zulüm altında, esaret altında olan tüm Müslüman kardeşlerimize Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Rabbim zaferi nasip eylesin. Amin diyoruz. Çağrı FM ve ortak yayında olan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, Keziban arkadaşına Fatma ablaya ve tüm Müslümanlara armağan ettiler. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun.
1: Sana.
0: Diyarbakır'dan Esma Nur Kurt ulaşmış. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Öncelikle nasılsınız abla, iyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah iyiyiz inşallah, sizler de iyisinizdir. Murat Yaman'dan Zazaca bir eser istemişler. Murat Yaman'dan bugün eser dinlettik. Dertli Baba Hüseyin'i dinlettik. Eseri anneme, İlk Haber Ajansı'nda çalışan babama, abim Hasan'a, kardeşim Erva'ya, yanımda bulunan babaanneme, yengem Birgül'e, halama, dayıma, kuzenime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Allah İsrail'i yerle bir etsin inşallah demiş Esma Nur kardeşimiz. Amin. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Sabah akşam Rablerinin rızasını ona ibadet edenlerle birlikte bulunmaya sabret, gözlerini onlardan ayırma. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Diyarbakır'dan ulaşmışlar. İstek eserimi ve diğer eserleri başta ortak radyoları şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye ve tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, tüm şehitlere, bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Sizlere ve ailenize de armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yusufi abilerden dua istiyorum. Sağlık ve sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Servet Demirci'den bir eser istemişler. Muhammed'i Sevda eserini. İnşallah bu eseri de sıraya aldık. Rabbim tüm hasta kardeşlerimize sağlık, sıhhat versin. Tüm darda, sıkıntıda olan kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin. Hayırlı kapılar açsın, gönüllerine ferahlık nasip.

eylesin inşallah. Muzaffer Gürler'i dinliyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Diyarbakır Şehir FM, Batman Aksa FM, Bingöl Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Madana Vuslat FM, Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Sevgili ben de gelem sana. Zeynep Gizli ulaşmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Nurullah Kuray'dan Yar Tüyü eserini istiyorum. Eser halam Merve Koyuncu ve kuzenlerime armağan olsun. Dualar dua beklerim. Allah'ım kolaylık versin. Amin. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Safiye Bera bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eserleri sizlere, tüm Çağrı FM sunucularına, Aksa FM sunucularına, kardeş radyolara, aileme, Filistin halkına ve zulüm altındaki kardeşlerimize armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Zilhicce'nin faziletine dair güzel bir paylaşımla katılmış dinleyicimiz. Hemen yer verelim inşallah. Zilhicce'nin ilk 10 gününün fazileti. Alimler, Rabbim onlara rahmet etsin, bu günlerin kıymetini şu 3 temel delille açıklarlar. Kur'an-ı Kerim'in şahitliği. Fecir suresi 2. ayette geçen 10 gece yemin olsun ifadesindeki 10 gecenin tefsir alimlerinin ittifakıyla Zilhicce'nin ilk 10 günü olduğu belirtilir. Allah Teala bir şey yemin ediyorsa o şeyin değeri çok büyüktür. En hayırlı günler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Ve ibadetlerin cem olması. Hafız İbni Hacer Fethül Bahari isimli eserinde bu günlerin üstünlüğünü şöyle açıklar. Zilhicce'nin ilk 10 gününün faziletli olmasının sebebi namaz, oruç, sadaka ve hac gibi İslam'ın temel ibadetlerinin tamamının bu günlerde bir araya gelmesidir. Başka hiçbir zaman diliminde bu ibadetler aynı anda toplanamaz. Evet, bugün itibariyle Zilhicce ayına girmiş bulunuyoruz. Çok faziletli günlerdeyiz. Rabbim bu güzel hayırdan bizleri mahrum eylemesin. Oruç tutma imkanımız varsa oruç tutarak ibadetlerimizle, namazlarımızla, dualarımızla inşallah bu güzel günleri ihya etmeye çalışalım. Nurullah Kuray Yar Tüyü eserini istemişti dinleyicimiz. Bingöl'den Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah. Şehit Tahtında eserini istemişler. Sizlere ve tüm ortak yayın dinleyicilerine armağan olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Ervanur Kurt. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri babama, anneme, abime, ablama, yanımda bulunan nineme, Çermik Yukarı Şehler Köyü'nde bulunan nineme, dayılarıma, teyzelerime, amcalarıma, halama, sizlere ve Çağrı FM ve tüm ortak radyo çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet olun. Selamette kalın. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Sizler de Allah'a emanet olun.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleykümselam. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Amin. Şanlıurfa'dan İsa Yakak hayırlı bereketli günler diliyorum. Şehit Abdüsselam eserini istemişler. Tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut Filosu gönüllerine, Yusufi abilere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyalara gelsin. Adana'dan İzzet Baykal armağanı olsun. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Zilhicce ayınız mübarek olsun. Efendimiz buyuruyor ki Allah katında ibadet edilecek salih amel işlenecek günler içinde Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha hayırlısı yoktur. Ferman eyle. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Adana'dan Mehmet Emin İlçi, Grup Dergah'tan Kürçe Kerbela eserini rica ediyorum. Sesinizin ulaştı. Herkese armağan ediyorum. Ben de gelem sana, kokuşmuş dünyanın yükü üzerinde, bas tutmuş kalbimle kirli ellerin. Bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir şiir vardı. Yer verelim hemen. Bu üstüne çöken gece bir bombanın değil, bir suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adını enkaz taşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız, bir annenin yarım kalan duasıdır. Zeytin ağaçlar tanıktır, toprak nice işgal gördü ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu. Fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmayı sürdürdü. Filistin bir haritadan silinmeye çalışılan değil, her çocuğun avcunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi göğü karartsa da bir taşın içindeki inanç koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekle, yıkılmış okulun duvarına buradayız yazmakla yaşar. Ve dünya susarken Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersini verdi. Bir gün o çocuklar büyüyecek, denizin kıyısında korkmadan koşacak, gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek ve Filistin acısıyla değil özgürlüğüyle anılacak. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize bu güzel şiir için. Dua talebinde bulunmuş dinleyicimiz. Bazı sıkıntılarım var. Tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum demişler. Allah razı olsun. Rabbim ne sıkıntınız varsa tez zamanda gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Gönlünüze inşirah nasip etsin inşallah.

0: Güzel bir şiirle programımızı noktalayacağız. Grup Genç'ten biz şiirini dinleyeceğiz. Davut Akgül seslendiriyor. Ortak yayında sizlerle dinleyicilerimizle birlikte olduk. Güzel mesajlarıyla, güzel paylaşımlarıyla bizleri programımızda yalnız bırakmayan sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Son eserimiz bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Zalim. Rabbimiz nasip ederse yarın aynı saate tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepiniz yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm.
1: Kapandı iki damla yaş için bile halimize, kendinize. Omuzlarımız etten örülmüş, birbirine kenetlenmiş duvar gibi olması gereken omuzlarımız uzaklaştı birbirinden. Namazda bir. Ayaklarımız sürünür oldu küçücük bir iyiliğe. Cihada çağrıldığında bir an bile tereddüt etmeyen ayaklarımız. Duymaz oldu kulaklarımız selam vermeye çeken ağızlardan fısıltıyla çıkan Allah'ın selamı. Onu bile esirger olduk kardeşimizden. Ve yüzlerimiz, paramparça olan kalplerimiz gibi hala şuursuzca secdelere kapanan yüzlerimiz. Dudaklarımız, dualarda titreyen ve her zaman hayır sözler söyleyen dudaklarımız vardı. Öper oldu Ebu Leheb'lerin kuru yası ellerini. Dualarımız vardı. İçten, yürekten, zalimlerden merhamet dilenir oldu dualarımız. Sadece Allah'tan rahmet bekliyor. Boyunlarımız eğildi. İnsanların önünde Allah'a eğilme. Ve bunca isyanımız üzerinde bir tek umudumuz kalsın Rabbimizde. Affetsin bizleri. Bağışlasın. Ve yeniden güç versin. Müslümanca yaşamak için.
2: Muhabbetname sona erdi.
3: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
4: Kervan FM reklamlar.
5: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
6: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
7: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
8: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
9: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
5: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
10: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
11: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
12: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
13: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
14: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
13: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
15: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
13: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
15: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
16: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister. ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
17: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
18: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
19: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür, sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de.
20: Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri. Bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz, Gaziantep'te aranan iki hükümlü yakalandı. Gaziantep'te polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı. Uyuşturucu madde satıcılığı yapmak suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürü ekipleri çalışmaları kapsamında ise hırsızlık suçundan hakkında 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli de emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara teslim edilerek cezaevine gönderildi. Bir diğer haber, hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması. 2026 yılı Camiler ve Din Görevleri Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmalarının il birincileri belli oldu. Kadın personeller arasından düzenlenen 11. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında hafızlık kategorisinde Şahin Bey Hoşgör Karataş Kur'an Kursu öğreticisi Kader Oruç Tutan il birincisi oldu. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorisinde ise Şehit Kamil Mehmet Fadile Baloğlu Kur'an Kursu öğreticisi Nur Sena Şahin birinciliği elde etti. Erkek personeller arasında gerçekleştirilen 21. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında ise hafızlık kategorisinde Şahinbey Batalhöyük Camii İmam Hatibi Veysel Özbeyli birinci seçildi. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorisinde de Şahinbey Mehmet Zilan Camii İmam Hatibi Bilal Yılmaz il birincisi oldu. Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, yarışmalara katılan tüm personelin özverili bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek dereceye giren yarışmacıları tebrik etti. Bir diğer haber, Yavuz Ali Hüdapar'da bayrak değişimi. Gaziantep'in Yavuzel ilçesinde Hüdapar 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede yapılan seçim sonucunda ilçe başkanlığı görevine Tacim Kervancı seçildi. Tacim Kervancı görevi önceki ilçe başkanı Kenan Yüksek'ten devraldı. Kongrede konuşan Kervancı, önceki dönem yönetiminde görev alan partililere teşekkür ederek emek veren tüm dava arkadaşlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kongre, partililerin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme ve temennilerin ardından sona erdi. Bir diğer haber, Gaziantep'te mamografi radyolojisinde ileri teknoloji dönemi başladı. Gaziantep Şehir Hastanesi Meme Radyolojisi Ünitesi'nde meme hastalıklarının erken tanı ve tedavisinde kullanılan ileri teknoloji görüntüleme yöntemleri hizmete sunuldu. Bir diğer haber, GA ünlü öğrenciden Avrupa'da bronz madalya. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Osman Ertürk, Almanya'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Bir diğer haber, Gaziantep Milletvekili Demir, halen evine giremeyen depremzede vatandaşlarımız var. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Kartal köyünde incelemelerde bulundu. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Kartal köyünde depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek köyde yaşanan mağduriyetleri gündeme taşıdı. Demir, biraz önce köyü gezdik, halen insanlar konteynerlerde yaşıyor. Kışın soğuğunu bir daha burada yaşadılar. Bir hafta 10 gün önceki o ağır fırtınada insanlar konteynerdaydı, perişan oldular. Bu köyde bu gecikmenin sebebini kimse bilmiyor, yetkililer de bir şey söylemiyor, dedi. Bir diğer haber, uyuşturucu ve silah operasyonu bir gözaltı. Gaziantep'in Oğuzel ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği narkotik operasyonunda bir kişi yakalandı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 642 gram esrar, bir ruhsatsız pompalı tüfek ve bir bilyatar tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bir başka haber, Gaziantep'te 300 yataklı yeni kadın ve çocuk hastanesi açılıyor. Bölgedeki kadın ve çocuk sağlığı hizmetlerinde yoğunluğu azaltması hedeflenen 300 yataklı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek hizmet binası açılışa hazırlanıyor. Bir diğer haber, Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1.250.000 TL olan kaçak telefon, sigara ve elektronik ürün ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen planlı takip ve incelemeler sonucunda MA isimli şahsa ait iş yerinde kaçak ürün bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Sıradaki haberimiz, Kur'an ibadeti gösterişten uzak ve Allah rızası gözetilerek yerine getirilmeli. Gaziantep Şehit Kamil İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurban ibadetinin gösterişten uzak ve Allah rızası gözetilerek yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Bir diğer haber, tır hafif ticari aracı arkadan çarptı, 2 ölü 2 yaralı. Kaza, Tarsus, Adana, Gaziantep, Tak Otoyolu, Nurdağ kesiminde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ö idaresindeki tır, önünde seyir halinde olan Abdurrahman Y yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir diğer haber, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza önceki gün Şahinbey ilçesi Kırsal Bekişli mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tarlasını sürmek için yola çıkan Ali Polat'ın kullandığı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonrası sürücü Polat traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde traktör sürücüsü Ali Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Bir başka haber, cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti. Olay dün Şehit Kamil ilçesi Fıstıklık mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre evinde cam silen 23 yaşındaki Duygu O, dengesini kaybederek 8. kattan binanın beton teras zeminine düştü. Ağır yaralanan Duygu O, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, bisiklet yarışı Gaziantep'te başarıyla tamamlandı. Gaziantep, spor dünyasının prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Bisiklet Türkiye Kupası puanlı yol yarışmaları 15-16 Mayıs 2026 tarihinde Şahinbey ilçesinde başarıyla gerçekleştirildi. Sarı Salkım, Yamaçtepe, Gerciğin, Kabarcık, Kaleboynu ve Damlacık mahallelerini kapsayan zorlu güzergahta pedal çeviren 161 sporcu kıyasıya mücadele etti. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
0: Gaziantep haberleri sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
3: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5.000 lira, Afganistan ve Yemen 7.000 lira, Filistin ve Gazze 13.000 lira, Suriye ve Lübnan 7.500 lira, Bangladeş 6.000 lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

küfür karanlığının, karanlık gecelerinden olan zindan, müminin davasının hakimiyetinin engellenmesine dayanamayıp karşı çıkınca karşılaştıklarındandır. Bir adım, bir safhadır. Davetçinin karşılaştığı bir imtihandır. Orada çekilen ızdırap, gözyaşı, bu davanın oluşumunda dökülen kanların bir benzeridir. Davaya hediye olarak sunulacak kanın temizlenme yeridir. Zindanın felsefesinin temelinde egemene onun tasallutundan, kanunlarına, düzenlerine, baş kaldır yattığından toplumların temel meselesi olan yönetimle yakın ilişkisi vardır. Zulme, küfre baş kaldırmanın karşılığı zindan olduğundan dolayı zindandakiler yönetimin birinci derecede düşmanı oluyorlar. Ayrıca zindan, müminlerin kafirlerle, zalimlerle, şeytanla, nefisle savaş alanlarından biridir.

0: herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr
1: Gaziantep ilimiz için öğle ezanı.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Şeytan size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder.

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Kervan Yapı olarak her gece

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
5: İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.
6: Kervan FM Haber.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracak sıcak önemli gelişmeler var. Dilerseniz öncelikle manşetlerimizi görelim, sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, Siyonist terör rejiminin Gazze ablukasına karşı Sumut filosu aylardır hazırlıklarını sürdürüyordu. hem denizden hem de karadan Gazze'ye ulaşma noktasındaki çabalar devam ederken bir kez daha uluslararası sularda Siyonist terör rejimi Sumut filosuna saldırdı. Saldırıdaki son görüntüleri ve konuyla ilgili canlı bağlantılarımız olacak birazdan. Öte yandan kara konvoyu da Libya'da engelleniyor. Libya'dan da yine canlı görüntülerimiz, canlı bağlantılarımız olacak. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız. Detayları konuklarımızdan öğreniyor olacağız. Tabii Lübnan'da bir ateşkesin varlığından söz ediliyor ama maalesef Siyonist terör rejimi ateşkes dinlemiyor. Lübnan'a yönelik Siyonist terör rejiminin son saldırılarında aralarında kadınların ve çocukların da olduğu çok sayıda sivil şehit oldu. Lübnan'daki son durumla ilgili detayları birazdan paylaşacağız. İç gündeme geldiğimizde kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde elbette coğrafyada yaşanan gelişmelerle birlikte terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi başlıkları da masada olacak. Bir taraftan da 40 günlük savaş sonrası İran'la ABD arasında devam eden ve bu anlamda süresiz bir ateşkesten bahsedilse de tehditler devam ediyor. Hem ABD'nin İran'a yönelik tehditleri sürerken İran'dan da karşı açıklamalar geliyor. Son açıklamalar ne yönde, neye işaret ediyor? Birazdan yine detayları paylaşıyor olacağız. Gazze'de de sözde bir ateşkes var ama Siyonist terör rejiminin saldırı ve katliamları devam ediyor değerli izleyenler. Tabii bir taraftan da Gazze halkının yanında duran sivil toplum kuruluşları sürekli etkinliklerle Gazze'yi gündemde tutmaya çalışıyorlar. Bu anlamda hafta sonu Ankara'da önemli bir etkinlik vardı ve özellikle de İslam ülkelerine yönelik dikkat çeken çağrılar vardı. Birazdan o çağrıları da ekranlara getireceğiz diyelim. Günün içinden bültenine başlayalım. Sumut filosundaki son durumla bültenimize başlayacağız değerli izleyenler. İşgal ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insan yardım ulaştırmak amacıyla küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Son duruma dair gelişmeleri haberimizden öğrenelim. Sonrasında da bağlantılarımız olacak. Haberimizi izleyelim.
8: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna Siyonist rejim donanması tarafından uluslararası sularda saldırı gerçekleştirildi.
9: Evet kıymetli dostlar, 18 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Şu anda Gazze'mize yaklaşık 240 milimiz var ama etrafta alçakların savaş gemileri gözüktüğü bazı teknelere müdahale etmeye başladılar. Dua edin, ne diyelim, biz rotamızdan şaşmayacağız, devam ediyoruz. Dünya utansın, ümmet utansın, adam 240 mil mesafede müdahale yapıyor ve herkes seyrediyor.
8: Küresel Sumut filosu kriz masası Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıkladı. Bazı teknelere yanaşarak taciz eden işgal ordusu hücum botlarının fark edildiği videolar paylaşıldı. İşgal basınında da filoya saldırının başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda işgalci askerlerin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Kriz masası yetkilileri ayrıca işgalci askerlerin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi. İşgal basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin alıkonulduğu aktarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden 14 Mayıs'ta Akdeniz'e açılan 54 teknelik filo, Antalya açıklarından uluslararası sulara geçerek Gazze ablukasını insani ve hukuki açıdan delmeyi hedefliyor. Filoda 45 farklı ülkeden yaklaşık 500 aktivist bulunuyor. Küresel Sumut filosu 2026 Bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında da işgal rejiminin saldırılarına maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyan işgalciler aktivistlere işkence ve kötü muamelede bulunmuştu.
7: Değerli izleyenler, şimdi Sumut videosundaki son durumu öğreneceğiz. Bir canlı bağlantımız olacak. Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sayın Beşli İsmail Songül yayınımızın konuğu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
10: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
7: Sumut filosuna daha önce de saldırı olmuştu Yunan karasularında ve bir kez daha hedef alındı Sumut filosu. Son durum nedir?
10: Evet. Dün geceden bu yana krizma merkezimizde bütün gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Şu an 23 gemiyle bağlantımız kopmuş durumda. Toplamda 56 gemi şu an uluslararası sularda ilerlemekte. Ve aynı zamanda İsrail korsanlarının saldırısı sonucunda 10 gemide bulunan aktivist arkadaşlarımız ve insani yardım gönüllülerinin şu an İsrailli korsanlar tarafınca kaçırıldığı bilgisi tarafımıza ulaştı. Aslında bu korsanlık, İsrail'in yaptığı bu korsanlık yeni değil. Biliyorsunuz evet. Daha önce de Girit açıklarında İsrail bu filoya karşı bir saldırı gerçekleştirmişti. Orada da neredeyse 32 tane gemimiz İsrailli korsanlar tarafından kaçırılmış ve denizin ortasına bırakılmıştı. Şu an hala orada da sürüklenen gemilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Aslında ilk defa farklı bir şeye şahit oluyoruz. O da artık Akdeniz'in Akdeniz olmaktan çıkıp bir İsrail denizine dönüştüğüne şahit oluyoruz. Yani ta Malta Adası'nda, Girit açıklarında ya da Akdeniz'in ortasında bu zamana kadar tüm insani yardımların, insani yardım gemilerini engellemiş ve buna karşılık da aslında hiçbir devlet hiçbir önlem almamış durumda ve buna karşılık bir yaptırım da uygulamamış durumda. Şu an geldiğimiz noktada da bu korsanlık daha ne kadar devam edecek gerçekten bizler de bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey şu, her ne olursa olsun biz İsrail'in işgal ettiği o sınırlara karşı insani yardımlarımızı götürmek ve o ablukanın kırılması için her seferinde daha da büyüyerek geliyoruz.
7: Evet, peki İsmail Bey, kaç gemi vardı? Malum tabii daha önce de saldırı olduğu yaklaşık bir ay önce Yunan karasularında. Sonrasında bir kez daha filo toparlandı ve Marmaris'ten yola çıktı. Kaç gemi var şu anda Akdeniz'de?
10: Şu an hali hazırda 56 gemi hareket halinde ve bunların 23 ile bağlantımız tamamen kopmuş durumda. Aslında filonun başlangıcında neredeyse 106 tane gemimiz bulunuyordu.
7: Evet.
10: Bunlar hem dünyanın farklı sivil toplum kuruluşlarından hem dünyada arama kurtarma çalışması yapan deniz ya da balıkçı birliklerinden oluşuyordu. Ve daha önce Girit'te yapılan bu korsan saldırı neticesinde gemilerimizin birçoğu kullanılamakta hale geldi. Sonrasında bu gemiler Türkiye'nin Marmaris limanına ulaşarak orada bakım çalışmalarını yaptılar. Orada da yeni gemileri bu filoya ekleme şansımız olmuştu. Hali hazırda da şu an 54 geminin 23'üyle iletişimimiz kopsa da diğerleriyle iletişimimiz devam ediyor. Hemen arkamda gördüğünüz ekranlardan da anlık olarak tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Ve çok ilginç bir şekilde ilk defa İsrail korsanları, yani bundan önce 20 defa bu tür filolar düzenlenmiş ve bu saldırıların hepsi gece vakti olmuştu. Artık bu korsanlık gecenin karanlığına da ihtiyaç duymuyor. Gündüz vakti Akdeniz'in ortasında filolara, gemilere saldırma cüresini gösterebiliyor. Şu an hala baskın altında olan bazı gemilerimiz var. Hatta bir yandan arkadan da arkadaşlarımız anons geçiyorlar. Şu an bir gemiye daha saldırı olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmış durumda. İzlemedeyiz.
7: Evet. Peki kaç aktivist var Sumut filosunda şu anda denizde?
10: Şu an Sumut filosunda hali hazırda 489 civarında 41 ülkeden aktivist bulunuyordu. Bu aktivistlerin neredeyse 35'i sağlık çalışanlarından oluşuyordu. Aynı zamanda sadece doktorları taşıyan ve içerisinde tıbbi cihazlar olan bir adet gemimiz bulunuyordu. Şu anda da o gemiyle iletişimimiz kesilmiş durumda. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz şu anda.
7: Peki İsmail Bey, yani vatandaşları filoda olan devletlerden yardımlaşma ve dayanışma bağlamında bir mesaj var mı?
10: Evet. Şu ana kadar aslında burada vatandaşı bulunan ülkelerin en önemli reaksiyonu daha çok Amerika'nın, Trump'ın ve Netanyahu'nun Barış Kurulu üzerinden yaptığı saçma sapan açıklamalara karşı oldu. Biliyorsunuz Barış Kurulu'na, Barış Kurulu'nda bir açıklama yapıldı. Yani Trump ve damadı hiç kimseye sormadan, hiçbir üye Müslüman ülkeye sormadan İşte bu filoların terörü desteklediğini, bu filoların hiçbir limanda destek olunmaması, akaryakıt verilmemesi ve yanaşılmasına, demirlemesine müsaade edilmemesini söyledi. O zaman ilk kırılım noktası yaşandı. Bu ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor, Pakistan'da bulunuyor, Malezya'da bulunuyor, işte Mısır'da bulunuyor. Ve bu Müslüman ülkeler için bu bir hakarettir aslında. Şu an geldiğimiz noktada bu Müslüman ülkenin birçoğu filoya destek açıklamasında bulundular. İkinci olarak da hali hazırda vatandaşlarını korumak adına açık bir çağrıda bulunan şu an bir devlet bulunmuyor. Fakat ilerleyen saatlerde bu tür destek açıklamalarını devletlerden alacağımızı umuyoruz. Filoda şu an vatandaş olarak işte Endonezya vatandaşı, Malezya vatandaşı, Türk vatandaşı, efendime söyleyeyim Avrupa vatandaşlığına ya da Latin Amerika ülkesi vatandaşlığına sahip birçok insan bulunuyor. Bu anlamda aslında genel popülasyonun çoğunu Avrupalılar oluşturuyor.
7: Evet.
10: Burada Türklerin ve Arapların daha az katılımda olduğu bir filodan bahsediyoruz. Ve şu an Avrupa devletleri, özellikle İspanya ve İtalya, sürecin en başından bu yana ciddi desteklemiş ülkelerden bir tanesidir, Türkiye'de dahil. Fakat hali hazırda bir açıklama bulunmuyor.
7: Evet. Peki son olarak malum yani Gazze'de yaklaşık 20 yıldır devam eden abluka ambargo var ve defalarca da Siyonist terör rejiminin saldırılarıyla başlayan soykırımlar yaşandı ve yaklaşık 3 yıldır bir soykırım da devam ediyor. Adına bir barış süreci denilen ama Siyonist terör rejiminin sürekli saldırılarının olduğu, sürekli kadınların ve çocukların katledildiği, hedef alındığı bir süreç. Adına barış süreci, ateşkes deniliyor ama bu da devam ediyor. Abluka da devam ediyor. Siyonist terör rejimi hiçbir anlaşmaya uymuyor. Hasbelkadar işte Gazze'yi gündemde tutmak, ablukayı kırmak, ambargoyu delme noktasındaki Sumut filosunun geride bıraktığımız yıldan bu yana devam eden faaliyetleri var. Peki bu faaliyetleri desteklemek, Gazze'yi Sumut üzerinden gündemde tutma bağlamında kime ne düşüyor? Sumut filosunun ve sizlerin beklentiler bağlamında halklardan, sivil toplum kuruluşlarından, devletlerden ne gibi beklentileriniz var? Buyurun.
10: Aslında burada şunu açık bir şekilde söylemek gerekiyor. Artık bu mesele basit bir Hamas-İsrail kavgası değildir. Ya da Gazze-İsrail kavgası da değildir. Ya da Filistin-İsrail kavgası da değildir.
7: Evet.
10: Hatta Orta Doğu ve İsrail kavgası da değildir.
7: Evet.
10: Artık İsrail terörü,

0: da, ticarette, uluslararası diplomaside bir ambargo uygulaması zorundadır. İkincisi, İsrail'e giden ürünlerin genellikle birçok limana uğrayarak İsrail'e ulaşması, yani uluslararası deniz taşımacılığında bu böyledir. Bu gemilerin engellenmesi gerekir. Her nasıl ki şu an İsrail Gazze'ye giden insani yardımları istediği gibi engelleyebiliyorsa, yüzlerce kişiyi hukuksuz bir şekilde korsan bir saldırıyla alıp hapse atabiliyorsa ve utanmadan çıkıp da bu insanlara karşı aşağılayıcı bir ifadeyle bunların şovmen olduğunu iddia edebiliyorsa, artık bizim de şunu yapabiliyor olmamız gerekiyor. Her ne olursa olsun İsrail'e ait ticari gemilerin bu limanlara yanaşamaması. Aynı zamanda ülkemiz toprakları üzerinden giden petrolün de koşulsuz ve şartsız artık durdurması gerekiyor. Çünkü çok üzülerek söylüyorum bunu. İsrail son 3 yıldır bir soykırım uyguluyor ve hala tedarik problemi
1: Evet.
0: yaşamıyor. Bu nasıl mümkün olabilir diye baktığımızda, bunda en temel problemin de uluslararası ticari dengeler olduğunu görüyoruz. Artık bu soykırımın olduğu dünyada ticari dengelerin bir kenara bırakılarak İsrail'e karşı yaptırım alınması şarttır. İkincisi de uluslararası vicdanın, sivil toplum kuruluşlarının da her ne olursa olsun İsrail'in işgal ettiği o sınırları hareket etmesi gerekmektedir. Şunu net bir şekilde görüyoruz. Her engellemede daha da büyüyor. Daha fazla gemi alabiliyoruz. Daha çok destek bulabiliyoruz. Şu an Libya'da bekleyen bir kara konvoyumuz var.
1: Evet.
0: Akdeniz'in ortasında devam eden bir filomuz var. Bunlar engellendiği takdirde de bir sonraki sefere 1 milyon insanı İsrail'in işgal ettiği o sınırlara yürütmek üzere bir proje başlatacağız. Ve her ne olursa olsun o sınırlara ulaşıp o ablukayı da kıracağız.
1: Çok teşekkürler İsmail Bey. Değindiniz zaten birazdan Libya'daki kara konvoyundan da bir bağlantımız olacak. Çok teşekkürler. Çok sağ olun katkınız için. Hayırlı günler
0: Teşekkür
1: dilerim.
0: ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Beşli İsmail Songül yayınımızın konuğu Dostumuz filosundaki son durumu kendisinden öğrendik ve devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Lübnan'da ateşkes yok, katliam var. ABD ve bazı batılı devletlerin desteği de ve uluslararası kurumların tepkisizliğinden cesaret alan işgal ordusu Libya'yı neredeyse her gün bombalıyor ve Lübnan'da sürekli katliamlar gerçekleştiriyor. Son saldırılarda en az ikisi çocuk, biri kadın, 8 Filistinli şehit oldu, 15 kişi de yaralandı.
2: Lübnan'da ateşkes yok. Bir tarafta Siyonist işgal ve katliam, bir tarafta ülkelerini müdafaa eden Hizbullah üyeleri var. Öte taraftaysa düşmanın saldırılarına karşılık vermeyen ve müzakereler adı altında ABD ve Siyonist işgal rejiminin şartlarına teslim olan Beyrut hükümeti var. Böyle bir istikrarsız ortamdan cesaret alan işgal ordusu 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur'un Tayr Falsay beldesine işgal ordusu tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk, 3 kişi katledildi. 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesindeki saldırıdaysa biri çocuk, 2 kişi katledilirken aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Zerariye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda da toplam 4 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı ENA'nın haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Joya, Kefersir, Kusaybe, Tebnin, Ferun ve Suhmur beldelerini hedef aldı. Joya'daki saldırıda 3 kişinin şehit olduğu kaydedildi. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Sağlık Bakanlığı son açıklamasında işgal ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 3000'e dayandığını belirtti. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle işgal birliklerine misilleme operasyonları düzenliyor.

Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının kritik başlıkları ise bölgede yaşanan bölgesel gelişmeler, ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci olacak.

0: Kabine yeni haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemi, Orta Doğu'da giderek yükselen gerilim olacak. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak. Tahran-Washington hattındaki belirsizlik, Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de arttırıyor. Kabine toplantısında enerji, arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak. Kabinenin bir diğer önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar konuşulacak.
1: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Pendik 4. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, geçmişte partilerine yönelik iftiraları hatırlatarak bazı belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlüklere dikkat çekti.
0: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Pendik 4. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, siyaset sahnesinde son günlerde ortaya saçılan rezaletlere dikkat çekti.
2: Geçtiğimiz yıl Şubat ayında, 2025 yılının Şubat ayında iddia edildi ki Bursa'daki ilçe kongrelerimizin birinde biz kongre yaparken güya kongre üyelerine bir yemek verilmiş ve bu yemeğin bedelini de Bursa Büyükşehir Belediyesi karşılamış. Dedim ki Odri Meydan, sizin bahsettiğiniz tarihte o gün değil, o ay içerisinde Bursa'da sizin iddia ettiğiniz ilçe değil, herhangi bir ilçemizin kongresini yaptığımızı ispat edin, istifa etmekle kalmayacağım, partiyi kapatacağım dedim. Neymiş o gün? 40 bin lira güya bizim kongre üyelerimize, ilçe kongremize belediye kaynak aktarmış, yemek vermiş. Arkadaşlarımızın yediği yemeğin faturasını da çıkardım. Hangi arkadaşımızın o parayı ödediğini, Bursalı bir partili arkadaşımız oraya giden kardeşlerimize bir yemek ikramında bulunmuş. Belediyenin tesisinde onun ödeme belgesini de ben açıkladım. Ama buna rağmen pişkin pişkin o ifadeleri söyleyenler şimdi kongre öncesinde ilgisiz bir milletvekiline 1 milyon euroyu verdiğini kendi belediye başkanları söylüyor. Dut yemiş bülbül oldular. Bakınız 40 bin lira iddia ki o da gerçek dışı yalan. Ama milyon euroları kongre masrafı adı altında milletin kesesinden almışlar, iç etmişler.
0: Seçim sürecinde partisinin defalarca iftiraya uğradığını belirten Yapıcıoğlu, belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıkları da anlattı.
2: Battığı pislik boyunu aşmış. Partinin belediye başkanlarından birisinin kurban kestireceğiz diye milletten para aldı ve o para iç ettiği faş oldu. Açık açık. Kurban kestireceğiz diye, hastalara yardım edeceğiz diye milletten para toplayan, millete hizmet için belediyelere aktarılan paraları iç eden, otel odalarında metresleriyle yiyen ya da içki sofralarında meze parası yapan insanlar bize ahlak dersi vermeye kalkmasın. Hani derler ya siz hırsıza her gün hırsız olduğunu yüzüne vurmazsanız size ahlak dersi vermeye çalışır. İşte aldılar belki dilsiz mazlumların ahını, o ah çıkıyor aheste aheste.
0: Gerçekleştirilen kongrede yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Erdal Almalı güven tazeleyerek yeniden Pendik ilçe başkanı olarak seçildi.

0: götürülürken bir şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
1: Gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte kıymetli konuklarımızla birlikte Somut Filosu başta olmak üzere gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Kısa bir ara.
2: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

Zindan nedir? Dünyaya bakış açısına göre anlam kazanan, dolayısıyla insan üzerinde değişik etki bırakan bir mekandır. Kimine göre ibadethane, tefekkürhane, davayı hayata geçirmek için girişilen bir süreç, bir berzah, bir mecradır. Dava için dökülmesi arzulanan kanın en önemli temizlenme yeridir. Çünkü davaya hediye edilecek olan kan tertemiz olmalıdır.

Gökler kızacak, yerler kızacak. Sürmeli Bey biraz daha diye dursun. Artık ben de fırtınalar ülkesine gidiyorum. Bu kış çetin olacak, ocağa yüreğimi vursun. Söyleyin, söyleyin anama, ölecek çocuklar doğursun.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam

0: ilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
0: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresimiz Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
5: Hacı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 çift 0.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
8: Kardeş Radyo'da gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Tek Saati.
1: Hüsna Habibun'un teyara ve tedir aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: İster naz başlar, kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, bir İstek Saati programıyla daha sizlerleyiz inşallah. İstek Saati'nde her zaman olduğu gibi birlikteliğimiz yaklaşık 1,5 saat sürecek. Bu süre zarfında sizlerden gelen istek eserlerine yer vereceğiz inşallah. İşte WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70. Tekrar ediyorum, WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70. Ortak yayınımız 9 radyo ile birlikte başlıyor. Radyolarımız Vuslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa, Davet FM, Botan FM ve radyomuz Cale FM efendim. Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, gönüllerin pasını silmeye, ruhunuzu şifa olmaya geldik. En güzel ezgi ve ilahilerle başlıyoruz inşallah. Evet sevgili dinleyenler, saatlerimiz 14.04'ü gösteriyor ve istek saati tüm güzelliğiyle başladı efendim. İlk eserimizi bakalım hangi kardeşimiz belirlemiş, hemen bakıyoruz inşallah. Evet ilk eserimizi Diyarbakır'dan Ferit Korkmazoğlu kardeşim belirledi. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Be Vefa'ya eserini istedi. Eseri haseten Yeşil Kubbe'de müderris olan abimiz, hocamız Serdar Aslan'a, Rehber TV ailesine, Çayla FM ailesine ve kardeş radyolara armağan ediyorum. Ve yanımda bulunan değerli Ahmet Baran abime, Enes Kınay'a, Yasin Zeren abime armağan ediyorum. Ve bizlere armağan etmişler. Biz de haseten kendilerine armağan ediyoruz inşallah. Ve yanında şahsında bulunan tüm kardeşlere inşallah.

Ve WhatsApp istekatını okumaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır Çeşme'sinde bulunan kıymetli eşim Deniz Yıldırım'a Cesaret Dayı parçasını armağan ediyorum. Seviliyorsun dayı, Rabbim senin ve tüm Müslümanların esaret bağını tez zamanda çözsün demişler. Amin diyoruz inşallah, Rabbim tez zamanda kavuştursun kardeşimizi. Selamünaleyküm, hayırlı, bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız, iyisiniz inşallah, hamdolsun, elhamdülillah. Sizden Şehitler Kervanı'ndan hücre eserini ricamdır. Eser size Yusufi Medresesi'nde bulunan azizlerimize, İzzettin Akbulut Mehmet Siyeter'e, İbrahim Çelik'e, Rıdvan Aksu'ya, Hacı Gökhan Dağtetikine, Yunus Emre'ye, Ökeş Hocam'a, Mustafa Fıstık'a, Adem Bilmez'e, Metin Kiraz'a, İbrahim Halil Çay'a, Abdullah Zengin abiye, Mustafa Caymaz'a, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abiye, Ferhat abiye, Nurullah hocama, Vuslat FM ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz de Adana'dan bizlere kulak veren tüm değerli dostlara ve hasreten İzzettin Baykal abimize armağan ediyoruz. İstek saatimizin ilk eseri Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa'ya güzel bir eser dinleyeceğiz. Eseri dinliyoruz. Eserin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyoruz.

Evet dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa'ya seni dinledik. Sırada Grup Kervan'dan Hücre eseri var, Gecelere Sarıyorum Hüznüm eseri. Evet, bu eseri bizden Adana'dan İzzettin abim istemişti. Ve WhatsApp İstek Hattı'ndan gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm, iyi yayınlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun, elhamdülillah diyoruz. Bana Tayfun'un da eserini çalabilir misiniz? Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilerinize, sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz? Ben multipskleroz hastasıyım. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile Rabbim yardımcınız olsun diyoruz ve Şafi ismiyle inşallah şifa versin. Ve tüm dinleyici kardeşlerimizden de dua istirham ediyoruz. Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe. Hayırlı yayınlar diliyorum. Grup Kıyam'dan Ayrılana Dek eserini çalabilir misiniz? Esaret altında olan dava yoldaşım, kıymetli eşim Mehmet İslam'a şu an yanımda değil ama elbette bitecek. Bu hasret, bu gurbet, bu dava yolu dikenli ama Allah Azze ve Celle mutlaka gülüne de ikram edecek. Tüm Müslüman ümmetin Kasam Tugaylarına, Filistinli kardeşlerimize, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, tüm mazlum kardeşlerime, Allah yolunda cihad eden dava arkadaşlarıma ve Allah için evlatlarını, eşini, malını, yurdunu terk edip dava kardeşlerime gelsin. Tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicinize gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Esselamu aleyküm diyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe, Rabbim kavuştursun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Evet sevgili dinleyenler, sözün bittiği yerde istek saati başlar diyoruz. Kalpten kalbe giden yola hoş geldiniz diyoruz tekrardan. İstek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve saatlerimiz 14.14'ü gösteriyor. Ve Grup Kervan'dan güzel bir eser daha dinliyoruz. Kulak veriyoruz ve inşallah kulaklarımızın pası silinir diyoruz. Grup Kervan'dan Hücre eseri geliyor. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.18'i gösteriyor. Ve Grup Kervan'dan Hücre eserini dinledik ve sırada Bilal Güler'den Şehit Murat eserini dinleyeceğiz. Çiçektir şehit. WhatsApp istek hattından gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz inşallah. Selamun Aleyküm Diyarbakır Silvan'dan Hamza. Mustafa Altıntop'tan Habibi Rabbi Alem eserini istiyorum. Eser radyo çalışanlarına, dinleyicilerinize, siz de Eli Çar FM çalışanlarına ve Adıyaman Gelge'de bulunan Muhammed abiye gelsin. Fecra Kur'an takipçilerine gelsin ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Aliye İzzet Begoviç'in güzel bir sözünü paylaşmış. Allah razı olsun. Tekrar edelim inşallah. Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Rabbim bizi gaflet uykusundan uyandırsın diyoruz inşallah. Amin nispetinde inşallah aminlerinizi duyar gibiyim.

Selamünaleyküm bir dinleyici. Grup Mavera'dan Müslüm Olmak eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyicilerinize, siz değerli kardeş radyo çalışanlarınıza gelsin. Yusufi Medresesi'nde bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır radyo başında dinleyen Emin Çınar'a gelsin. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlar

Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Şahin Öner. Şu an eşim yanımda. Fakülteye gidiyoruz. Dua istiyorum tüm dinleyici kardeşlerimizden. Rabbim inşallah Şafi ismiyle Şahin abimizin eşine şifa ver diyoruz. Tüm dinleyici kardeşlerimizden hasreten istirham ediyorum. Genç kardeşimiz için inşallah dua istirham ediyorum. Rabbim Şafi ismiyle inşallah tez zamanda kardeşimize şifa verir diyoruz. Rabbim sıkıntınızı giderin inşallah. Rabbim sağlıklı ve huzurlu günler nasip etsin diyoruz. Selamünaleyküm. Siverek'ten Rahime Betül Mazlum Işık'tan Yalnızsın şiirini istiyorum. Bu anlamda şiiri özellikle Sumut Filosu'ndaki vicdanlı herkese gelsin. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demişler. Ve benim ajandamda tatlı cümlelere diplomatik yumaşıkla yer yok. Dünyanın gözü önünde işlenen katliama sessiz kalan herkes faillere kadar sorumludur. Benim gündemim mazlum çığlığı, Filistin'in sabrı, Sumud'un onurudur. Herkes unutsun, herkes baksın, başka yöne ben dönüp bakmaktan vazgeçmeyeceğim. Çünkü Sumud sadece direnmek değil, direnerek hayata kalmaktır. Sumud'u gündemde tutalım, Sumud'a umut olalım. Evet, yürek kahramanlarına, Sumud'a selam olsun diyoruz. Kardeşlerimize selam olsun. Rabbim onları muvaffak etsin inşallah. Evet, değerli dinleyenler, değerli istek saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.22 gösteriyor. Bilal Güler'den güzel bir eser dinleyeceğiz. Ve Diyarbakır'dan Serdar Demir kardeşim bizlere ulaştı. Bilal Güler'den bir eser istemişti. Hasetten Çetin abi sizlere gelsin. Tüm çalışanlarınıza, ümmeti Muhammed'e gelsin demişler. Allah razı olsun Serdar abim. Ben de hasetten değerli kardeşime armağan ediyorum. Ve yanında şahsında bulunan tüm değerli dostlara armağan olsun inşallah. Evet, Bilal Güler, Şehit Murat eserini dinliyoruz. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet sevgili dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor ve Bilal Güler'den Şehit Murat eserini dinledik. Ve sırada Grup Mavera'dan Müslüman Olmak eserini dinleyeceğiz. Ve WhatsApp İstek Hattı'ndan gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattımızı hatırlatalım. 0552 334 93 70. Ve yayınımız şu an ortak yayınımız 9 radyo ile birlikte devam ediyor. Ve diğer radyolardan da inşallah paylaşım bekliyoruz. Vuslat FM, Kevan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa, Davet FM, Botan FM ve radyomuz Çare FM'den inşallah paylaşımlar bekliyoruz.

Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Hamdolsun. Elhamdülillah. İlk önce bu güzel programı yaptığınız için Rabbim sizlerden ebeden razı olsun. Sizlerden duy dünya gazze yanıyor ilahisini istiyorum. Bu parça özellikle sizlere ve tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine gelsin. Rabbim İsrail Amerika'yı kahru perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri görmeyi nasip etsin. Ve bizlere bu şiiri seslendirirseniz çok sevinirim. İnşallah vaktimiz olursa, inşallah diyelim.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Şehadet. Kınarıya Kur'an'dan bir eser çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Şehadet kardeşimiz, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz inşallah. Selamünaleyküm. Ben Adana'dan İzzet. Kınarıya Kur'an'dan İmam Hüseyin eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal'a, Mehmet Aktaş'a, Seyfettin Yaşar'a, Cemal Aktaş'a, Mustafa Yıldırım'a ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun İzzettin kardeşim.

Selamun aleyküm, ben Urfa'dan Ahmet Seydam. Eseri Muhammed Yıldırım'a armağan ediyorum ve Abdurrahman Ölü'nden Allah de döne döne eserini istiyorum demişler. Selamun aleyküm abim demiş. Aleyküm selam ve rahmetullah. İstanbul Bahçeli Evler'den Meryem, hayırlı programlar diliyorum Çare FM'e. Ve Çare FM'i çok seviyoruz. Küçüklüğümden beri dinliyorum inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Sıradaki eseri eşim Erkan'a ve Çare FM dinleyicilerinize armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Bahçeli Evler'den Meryem kardeşimiz. Evet, eli dinleyenler, Grupman Vera'dan Müslüman Olmak eserini dinliyoruz. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet sevgili dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.37'yi gösteriyor ve güzel bir eser daha dinledik. Grup Mavera'dan Müslüman Olmak eserini. Ve sırada Grup Ümmet'ten İslam Ave Hayate, yani Kınarıya Kur'an'dan İslam Ave Hayate eserini dinleyeceğiz. Evet, Kınarıya Kur'an'dan iki kardeşimiz eser istemişti, herhangi bir eser istemiştiler. Biz de bu eseri belirledik inşallah. Ve istek eserleri, sırada güzel eserler var. Ve WhatsApp istek hattına gelen paylaşımları okumaya devam edelim inşallah. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Alaaddin. Sizden Grup Ümmet'ten Mele Şükrü, Mele Mahittin eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya'ya, Emre Yavuz'a, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerinize ve size gelsin selam ve dua ile demişler Adana'dan Alaaddin kardeşimiz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. İsmim Şefika Şahadet Demir. Sizden Kınarıya Kur'an'dan bir eser istiyorum. Tüm dava kardeşlerime gelsin demişler. Allah razı olsun.

Evet, Diyarbakır'dan Hıdır kardeşim bizlere ulaştı. Kıyamlar Durmaz'dan herhangi bir eser istedi. Eser tüm dinleyicilere, herkese armağan ediyorum. Uzaktaki akrabalarıma ve Özlem Ajan sanatçılarına gelsin ve bizlere armağan ettiler. Diyarbakır'dan Hıdır kardeşim, ben de hasreten kardeşime armağan ediyorum.

Geçmişte bir kardeşimiz paylaşımda bulunmuştu. Zilhicce'nin ilk 10 günün faziletiyle alakalı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Evet, Zilhicce'nin ilk 10 günün faziletli olmasının sebebi namaz, oruç, sadaka ve hac gibi İslam'ın temel ibadetlerinin tamamı bu günlerde bir araya gelmesidir. Başka hiçbir zaman diliminde bu ibadetler aynı anda toplanamaz demiş kardeşimiz. Evet, değerli dinleyenler, Kanarya Kur'an'dan İslam Ağ ve Hayat Eseni dinliyoruz. Esen ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize istek hattımızı hatırlatalım. 0552 334 93 70. Tekrar edelim inşallah. 0552 334 93 70. Ve seni dinliyoruz. Esen ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyoruz.

Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.45'e gösteriyor ve güzel bir eser dinledik. Kınarya Kur'an'dan İslam Ava Hayatı eserini ve sırada Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eserini dinleyeceğiz.

Selamünaleyküm. Bir eser isteyecektim. Diyarbakır'dan Hatice Hanım. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili Ben De, Ben De Geleyim Sana eserini istiyorum. Eseri kızım Meryem Nur'a, aileme ve tüm Gazze'ye gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Diyarbakır'dan Hatice Hanım. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum inşallah.

Evet, ben de Diyarbakır'dan bizlere kulak veren Mazlum Kaplan ve Hacı Emrah Emre'ye hasreten armağan ediyorum. Şahıslarına ve yanında bulunan tüm değerli dostlara ve ailelerine tek tek armağan ediyorum inşallah. Rabbim tez zamanda sizleri bizlere kavuştursun diyorum inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Kızıltepe'den Hevnur, Özcan Asat'tan Cehale Ümmeti Rehavar eserini istiyorum. Eser eşime, oğlum Yahya'ya, Yusufi abilere, ortak yayında olan tüm radyo dinleyicilerinize gelsin. Selam ve dua ile Rabbi Rahman'a emanet olun demişler. Kızıltepe'den Hevnur kardeşimiz.

Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Hasan Hüseyin Kurt. Sıradaki eser İlkabe'de çalışan babama, anneme, kız kardeşlerime, yanımda bulunan neneme, dayılarıma, teyzelerime, amcalarıma, halama, Çermik'teki Karışehler köyünde bulunan dedeme, sizlere ve tüm radyo ortak çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın demişler. Diyarbakır'dan Hasan Hüseyin kardeşim, Allah razı olsun, gözlerinden öpüyorum inşallah. Ben de haseten babana armağan ediyorum inşallah.

Ve Diyarbakır'dan Salih Kaya kardeşim bizlere ulaştı. Haseten çocuklarım Meryem Betül, Hüseyin Eymen ve Yusuf Enes'e ve aileme, radyo çalışanlarınıza, Repertiv ailesine ve yanımda bulunan tüm değerli dostlara armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun. Biz de haseten Salih Kaya kardeşime ve ailesine armağan ediyoruz inşallah.

Evet değerli dostlar, değerli İstek Saati dinleyicileri, güzel bir eser daha dinliyoruz. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili. Eserin ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.53'ü gösteriyor ve Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eserini dinledik. Ve biz de diyoruz ey sevgili, ben de gelem sana, kokuşmuş dünyanın yükü üzerimde, pas tutmuş kalbimde kirli ellerimle, mahcubum sana, muhtacım hem de. Rabbim isteyen herkese inşallah umreye ve haca gitmeyi nasip eder. Yakın bir zamanda Allah nasip etti, biz de İnza Turizm'de gittik. Rabbim isteyen tüm kardeşlerime nasip etsin inşallah. Bu eseri dinledikten sonra tekrardan gitme isteği vuku buldu. Rabbim nasip etsin.

Ve Diyarbakır'dan Neriman Arslan bacım bizlere ulaştı. WhatsApp istek hattımızdan. Sıradaki tüm eserleri anneme, bacım Adile Arslan'a, gelinlerimiz Hatice, Gamze, Tuğba, Serp ile kardeşlerime ve yeğenlerime armağan ediyorum ve tüm müşmalardan dua istirham ediyorum demişler. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin bacımıza inşallah, sıkıntınıza gidersin diyoruz. Ve Ankara'dan Hüseyin kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserler 9 ortak radyo çalışanlarına ve dinleyicilerinize gelsin demişler. Bizleri de unutmamışlar. Allah razı olsun Hüseyin abim. Biz de Ankara'da bizlere kulak veren tüm değerli dostlara ve haseten Hüseyin abimize gelsin. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattımızı hatırlatalım inşallah. 0552 334 93 70 numarayla bizlere ulaşabilirsiniz. Ve ortak yayınımız 9 radyo ile birlikte devam ediyor. Ve 9 ortak radyo dinleyicilerden inşallah paylaşım bekliyoruz. Uslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksi FM, Cemre FM, Selhat FM ve Radyo Urfa, Botan FM ve Çağrımız ve Radyomuz Çağrı FM ve Davet FM'den de inşallah paylaşımlar bekliyoruz dinleyicilerinizden. Bakalım kim bize hemen ulaşacak. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Muhammed Talha Direkçi. Bilal Güler'den, Mehmet Emin Gülsever'den Azat İlahisini istiyorum. Eseri Çar FM çalışanlarına, yapımcılarına, dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar demişler. Muhammed Talha Direkçi kardeşim Allah razı olsun. Ben de haseten kardeşime armağan ediyorum. Ve diyoruz ki hasret çekenlere vuslat, dertli olanlara derman niyetiyle işte ezgilerimiz devam ediyor. Bazen bir ezgi anlatır kelimelerin anlatamadığını ve yürek yanmadan dilden name dökülmezmiş. Bazen Mekke'nin hüznü, bazen Medine'nin sükuneti var bu notalarda ve sözlerde. Bazen gözden yaş, dilden dua düşürmeyen eserlerle sizlerleyiz inşallah.

ve Özcan Aslat'tan Cihali Ümmeti Havale Seni dinliyoruz. Esen ardından istek eseri, istek saati devam edecek. Eseri dinliyoruz. Esen ardından buradayız inşallah.

Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.02 gösteriyor. Hürcan Aslat'tan Cehali Ümmet-i Hevar eserini dinledik ve sırada Şehadet Dört'ten Şehit Süleyman eserini dinleyeceğiz. Güzel, zazaca bir eser. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Tuba Kurt, Murat Yaman'dan zazaca bir eser istiyorum. Eşime, çocuklarıma, yanımda bulunan kayınvalideme, Çelmik Yukarı Şehirler Köyü'nde bulunan anneme, İstanbul'da bulunan abime, ablama, İzmir'de bulunan abilerime, Konya'da bulunan kız kardeşime, Rapper TV'de çalışan kardeşim Muhammed'e, yeğenime, Hamza'ya, sizlere ve tüm radyo çalışanlarına ve ortak çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın demişler. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Mardin Mazıdağ'dan Nur Sena. Sizleri çok severek dinliyoruz. Allah eksikliğinizi göstermesin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sizden Bilal Güler'den Şah-ı Müntezer eserini istiyorum. Bu eser tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Mardin Mazıdağ'dan Nur Sena kardeşimiz.

Evet, Diyarbakır'dan Hüseyin kardeşim bizlere ulaştı. Eseri anneme, babam, ablam, Meryem Betül'e ve kardeşim Yusuf Enes'e armağan ediyorum. Ve radyo çalışanlarına, Rehber TV ailesine ve tüm İslam alemine armağan ediyorum. Haseten Gazze'deki çocuklara armağan ediyorum ve tüm dinleyicilerinizden dua istirham ediyorum demişler. Diyarbakır'dan Hüseyin kardeşim. Evet sevgili dinleyenler, güzel bir eser daha dinliyoruz. Şehadet 4'ten Şehit Süleyman eserini. Eseri dinleyelim. Eserin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyoruz. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattını hatırlatalım inşallah. 0552 334 9370. Tekrar edelim inşallah. WhatsApp istek hattımız 0552 334 9370. Ve ortak yayındayız. 9 Radyo ile birlikte programımız devam ediyor. Ustad FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa, Davet FM, Botan FM ve Radyo Muçare FM. Ve tüm dinleyici kardeşlerimizden, tüm radyo dinleyici kardeşlerimizden paylaşımları ve armağan etmelerini istiyorum. Bakalım hangi şehirden ve hangi kardeşimizden paylaşım gelecek. Eseri dinliyoruz. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, güzel bir eser daha dinledik. Şehadet 4'ten Şehit Süleyman eserini ve Mazlum Işık'tan Ya Muhammed şiirini dinleyeceğiz. Ve Diyarbakır'dan Serpil Aslan Bacım bizlere ulaştı. Hasreten sıradaki tüm eserler Biricik kardeşim Ayşenur Maral'a ve şahsında yanına bulunan tüm değerli dostlarına armağan olsun. Kızım Meryem Betül'e, oğlum Hüseyin'e ve biricik oğlum Yusuf Enes'e armağan olsun. Ve Çare FM rehberi ve ailesine armağan ediyorum. Ve tüm İslam ümmetine armağan olsun demiş kardeşimiz. Allah razı olsun.

Evet sevgili dostlar, değerli İstek Saati dinleyicileri, her mısrasında bir tefekkür, her ezgisinde şükür olan İstek Saatimiz devam ediyor. Yer gök Allah derken kalplerimiz bu ilahilerle, bu zikirlere eşlik ediyor inşallah. Bazen Uhud'un heybeti, Bedir'in coşkusu var bu ezgilerde. Sadece hüzün değil, umut da var heybemizde inşallah. Diriliş neslinin marşları bu mikrofondan yükseliyor inşallah. Davamızın sesi, sevdamızın nefesi diyoruz inşallah.

Evet bir kardeşimiz bir eser istemişti. İnşallah sıraya aldık. İnşallah bu eserden sonra yer vereceğiz. Duy Dünya Gazze Yanıyor eseri inşallah. Ve Mazlum Işık'tan Ya Muhammed şiirini dinliyoruz. Şiirin ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Karardı gündüzlerim sensizlik diyarında. Nur yüzüne hasretim zulmün panayırında. Ya Muhammed yolunu gözlerim adım adım. Aşkınla kuşanmışım yandım intizarında. Sensiz geçen her güne ağladım Yakup gibi. Vuruldum denizlere balıkta Yunus gibi. Ya Muhammed özlemin serinletir çölleri. Kapına dayanmışım

Karanlığıma sen güneşi uzattın. Ağaran her gecemin sabahında sen vardın. Ya Muhammed, nuruna pervanedir alemler. Uğruna binlerce can feda edilen yardın. Bataklığa çakıldı senden uzak duranlar. Ocakları yıkıldı sana tuzak kuranlar. Ya Muhammed, insanlık seninle hayat buldu. Köleliğin bendini aşıp sana varanlar. Gönüllere kazıdık adını, sancağını. Tarihler tekrar yazdı akabe beyatını. Ya Muhammed, yokuşlar senin için aşıldı. Rahmet elin kavrasın hepimizin elini. Yerde gökte övülen adına selam olsun. Ezanlarla yücelen yadına selam olsun. Ya Muhammed, mahşerde yalnız bırakma bizi. Şefaat ey sevgili, şanına selam, selam olsun.

Evet sevgili dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.18'i gösteriyor ve güzel bir şiir dinledik Mazlum Işık'tan Ya Muhammed. Ve sırada Şehitler Kervanı 9'dan Duy Dünya Hesen'i dinleyeceğiz.

Bu üstüme çöken gece bir bombanın değil, bin suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adını enkaz taşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız bir annenin yarım kalan duasıdır. Zeytin ağaçları tanıktır, toprak nice işgal gördü ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu. Fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmaydı, sürdürdü. Filistin bir haritadan silinmeye çalışılan değil, her çocuğun avucunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi, göğü kararsa da bir taşın içindeki inanç, koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekte, yıkılmış okulun duvarına buradayız yakmakla yaşar. Ve dünya susarken, Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersini verdi. Ve bir gün çocuklar büyüyecek, denizin kıyısından korkmadan koşacak. Gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek ve Filistin acısıyla değil,

Evet, Bingöl'den Ayşenur Maral kardeşim bizlere ulaştı ve bir paylaşımda bulundu kardeşimiz. Kendinize Allah yolunda kardeşler edinin. Çünkü onlar dünya içinde, ahiret içinde lazımdır Hazreti Ali. Sıradaki eserleri canım ablam Serpil'e, eniştem Çetin'e, yeğenlerim Meryem, Eymen, Enes'e ve arkadaşım Fatma Nur'a, Fatma Nur Karaduman'a armağan ediyorum. Ve Şehitler Kervanı'ndan Hicret eserini istiyorum demişler. Bingöl'den Ayşenur kardeşimiz.

Ve Şehitler Kervanı 9'dan Duy Dünya eserini dinliyoruz. Eserin ardından İstek Saati devam ediyor ve sonlarına yaklaşacak inşallah. Son paylaşımlara yer verip son eserimizle nihayete erdireceğiz inşallah.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, hele dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.27'yi gösteriyor ve bir İstek Saati programının daha sonuna geldik. Son paylaşımları okuyacağız ve Grup Yervan'dan Hicret Eseri'ni dinleyeceğiz ve programımızı nihayete erdireceğiz inşallah. Selamünaleyküm, ben Bingöl Çiçeklere Köyü'nden Fatma Çetkin. Çalacak bütün eserleri Abide ablama, enişteme ve eşim Muhammed'e armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Bingöl Çiçeklere Köyü'nden Fatma kardeşimiz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Muhammed Taha Şanlı. Dava Hüseyin'e ilahisini gurbetteki dedeme gelsin, ellerinden öperek Develi'deki anneanneme, dedeme gelsin, onların da ellerinden öpüyorum. Şu an yanımda olan neneme, anneme ve ablama gelsin. Filistin'deki kardeşlerime gelsin, Çağrı Efem'e, Rehberti ve ailesine gelsin, selam ve dua ile dua bekliyoruz demişler. Diyarbakır'dan Muhammed Taha Şanlı kardeşim, ben de kardeşimden dua istirham ediyorum ve tüm dinleyicilerden inşallah. Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Rabbim dinlediklerimizle amel etmeyi, hissediklerimizle yaşamayı nasip etsin diyoruz. Eskilerin bittiği yerde dualar başlasın diyoruz. Sesimiz kısıldı belki ama sevgimiz daim, hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Ve mikrofonumuzu kapatıyoruz ama gönül kapımızı size hep açıyoruz. Esen kalın, bir sürçülisan etmiş isek affola. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabat'ta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında, Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer, her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşref-il vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

0: Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
4: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahinbey.
5: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
6: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
7: Kervan Yapı olarak her geç

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
8: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
12: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber Gazetesi.
13: Garantörler neyi bekliyor? İşgalci İsrail'in Kassam Tugayları Genel Komutanı İzzettin el-Haddad'ı eşi ve kızıyla birlikte hedef aldığı suikast Gazze'de aylardır delik deşik edilen ateşkes sürecini yeni bir kırılma noktasına taşıdı. Ateşkes anlaşmasına rağmen suikastlar, bombardımanlar ve işgalın sahadaki ilerleyişi sürerken arabulucu ülkelerin ve uluslararası aktörlerin hiçbir somut adım atmaması Filistin cephesinde büyük tepki topluyor.
12: Türkiye Gazetesi.
13: ABD vuracak bahane arıyor. Trump yönetimi Tahran'ın taleplerinin tam tersini içeren 5 maddeyi müzakere şartı olarak masaya koydu. Savaş artık an meselesi.
14: Yeni Akit Gazetesi.
13: Uçkur çözüldü, gözleri açıldı. Son dönemde CHP'de yaşanan ahlaksızlıklar, yolsuzluklar, uçkur rezaletleri nihayet halkın tepkisini çekmeye başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik krizi ve düşük ücretleri bahane ederek CHP'yi yerel seçimlerde birinci parti haline getiren öfkeli seçmen, başta Antalya, Uşak, Bolu ve Giresun Görele ilçesi olmak üzere CHP'li belediyelerde patlak veren uçkur skandallarının otel odalarında, kiralık jetlerde yapılan fuhuş rezaletlerinin ardından partiyle ilişkisini kesmeye başladı.
12: Milli Gazete.
13: Garantörlere katili durdurun çağrısı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in Kassam Tugayları Komutanı İzzettin el-Haddad'a yönelik suikastını bir suç olarak nitelendirerek, garantör ve arabulucu ülkelerin Tel Aviv'i ateşkes anlaşmasını uygulamaya zorlamaları gerektiğini açıkladı.
15: Yeni Birlik Gazetesi.
13: Avrupa'ya stratejik körlük uyarısı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Stratejik Diyalog Buluşması kapsamında Almanya'yı ziyaret ediyor. Fidan, Türkiye'nin stratejik ağırlığını, kabiliyetlerini ve jeopolitik konumunu göz ardı eden bir Avrupa güvenlik stratejisinin eksik kalacağını ifade etti.
15: Milat Gazetesi.
13: Merkez İstanbul. Bölgesel savaşlar ve gerilimler küresel enflasyon ve enerji krizine sebep olurken, Türkiye konumunu pekiştiren adımlar atıyor. İstanbul üzerinden dünyaya erişecek bir ticaret ekosistemi kuruluyor.
12: Yeni Şafak Gazetesi.
13: Dolunay ile 18 dakikada müdahale. Siber dolandırıcılara hızlı müdahale için emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay çatısı altına bir araya geliyor. Mağdur şikayetçi olduktan saniyeler sonra suç önleme tutanağı hazırlanacak ve ilk analiz 1 dakikada tamamlanacak. Yeni Şafak'a bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşmasını hedefliyoruz, dedi.
12: Akşam Gazetesi.
13: İsrail bölgeyi birbirine düşürüyor. Soykırımcı İsrail, Irak'ı Amerikan basını üzerinden Körfez ülkelerine hedef gösterirken ve ateşkesleri bozarken Birleşik Arap Emirliği'ne kimliği belirsiz drone saldırısı düzenlendi.
15: Diriliş Postası Gazetesi.
13: Kimse kimseye yakın değil. Adana merkezli yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınması, Ankara kulislerinde yalnızca bir adli dosya olarak değil, aynı zamanda güçlü bir siyasi mesaj olarak okunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı operasyonda 21 ilde 200 şüpheli hakkında işlem yapılırken, MASAK raporları ve teknik takiplerle yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespit edildiği duyuruldu.
15: Karar Gazetesi:
13: bunu bize dış güçler yapmadı. TÜİK ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verileri, mutfaktaki yangının 5 yılda nasıl dünyanın zirvesine çıktığını ortaya koydu. Eylül 2021 ile Nisan 2026 arasında dünyada gıda fiyatları %101 artarken, bizdeki artış %833'e ulaştı. Uzmanlar, tablonun sebebi dış güçler değil, yanlış ekonomi politikaları, dedi.
16: Manşet Haber. Manşet Haber.
17: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
18: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
19: Erkan Kadga, Doğru Haber. Hüdapar ve bağımlılıkla mücadele. Takdirle karşılaşmamak mümkün mü? Herkesin suni ve önceden kimi odaklarca belirlenmiş gündemlere saplanıp kaldığı bir zamanda, Hür Dava Partisi'nin toplumun gerçek sorunlarına eğilip kendi hakiki gündemini tayin etme özgürlüğü bile partinin ismine gerçekten yakışıyor. Aslında daha önce bu konuda "Yoksa devletin gücü yetmiyor mu?" başlığı altında bir yazı yazmıştım. Çünkü genel kabul, devlet erkinin gerçekten isterse gençliğimizi gittikçe daha çok zehirleyen bu illetin üstesinden gelebileceği yönündedir. Ya devlette bir güçsüzlük hali, ya umursamazlık vardır, ya da hiç dile bile getirmek istemeyeceğimiz iddialar haklı çıkar. İstatistikler ortada. Kaldı ki bu istatistiki verileri hazırlayan da devletin kendisi. İşin vardığı vahameti gerçekten görmüyor olma ihtimali var mı? Her yıl tüm okullarda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele ve Okulda Bağımlılığa Müdahale programları kapsamında çeşitli faaliyetler, veli ve öğrenci bilgilendirme seminerleri, öğrencilere danışmanlık ve rehberlik görüşmeleri gibi çalışmalar yapılmaya çalışılır. Tespit edilen riskler, yapılan çalışmalar, bilgilendirilen veli sayısı gibi durumlar kayıt altına alınıp raporlanır. Ama bu illet gençliğimiz içinde daha hızlı şekilde yayılmaya devam ediyor. Demek ki işe yaramayan ve değiştirilmesi gereken yöntemler var. Gençlik, güç merkezine karşı asi olmayı, muhalif davranmayı sevebilir. Onun için devletin bütün gücünü bu illeti para için yapan organize suç unsurlarına karşı etkin mücadeleye yönlendirmesi, verilen cezaları caydırıcı düzeye yükseltmesi, işin toplumsal ikna yönünü toplumun bizzat içinde olan siyasi parti tabanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına havale edip onları desteklemesi çok daha etkili sonuçlar verecektir. Tüm sivil toplum kuruluşlarının Hüdapar'a destek vererek bu hayırlı çalışmaları yürütmesi gerekir. Hüdapar bu hayırlı çalışmada yalnız bırakılmamalıdır. Bağımlılık daha çok akran özentisiyle yayılır. Öyleyse gençlerimizin etrafında olacak arkadaşlarının iyi seçilmesi zorunluluğu vardır. Eğitimimizin ana yönü, kıldığımız Batı modernitesinin cazibesine kapılmış, genç zihinlerde bu tür bağımlılığın daha çok yaygınlaştığını basit bir gözlem sonucunda bile görebiliyoruz. Bu tür arkadaşlık ortamlarında bulunan gençlerimizin çok daha rahat şekilde bağımlı olduklarını görüyoruz. Eğlence mekanları dağıtımın merkezi olarak kullanılıyor. Yani bu zihin bize uygun değil. Bu elbise bizde eğreti duruyor. Bizi biz olmaktan uzaklaştırıp zarar veriyor. Bu zihniyeti içimizden def etmeden yaptığımız ve yapacağımız tüm faaliyetler enerji ve kaynak israfı olmanın ötesine geçemeyecektir. Bağımlılık sadece madde değil, daha çok bir zihniyet yayılımıdır. İşte tüm çabalara rağmen bağımlılığı yaygınlaştıran bu zihniyetin farkında davranıyor Hüdapar. Küçük oy kaygıları peşinde koşup günlük popüler siyaset içinde sansasyonel çıkışlarla kendini var etmeye çalışmıyor. Direkt toplumun canını yakan soruna eğiliyor. Takdir etmek ve destek vermek lazım. Gençliğimiz kendi öz manevi zihniyetine dönmeli. Gençlerimiz iyi arkadaşlık ortamları, iyi arkadaşlar edinmeli. İnsan arkadaşlarının ortalamasıdır. Manevi değerleriyle barışık gençlikle, batı zihniyeti empoze edilmiş gençlerimizin arasındaki bağımlılık oranı, mukayese bile edilemeyecek düzeylerde ise yöntem aslında bellidir. Programlar hazırlayıp seminerler veriyorsanız veriniz. Ama gençliğinizin idealitesini haz ve konfor kültürü yapan batı kapitalist zihniyetinin ifsad eden taklitçiliğini engellemediğiniz veya daha iyisi def etmediğiniz sürece bu illet varlığını sürdürüp yayılmaya devam edecektir.
20: Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Gençler, hani putları kıracaktık? Sevgili gençler, hani taatları reddedip bütün putları kırmak için yola çıkmıştık? Yıllarımızı bununla ilgili derslere ve okumalara vermiştik. Buyurun, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Nereden mi başlayalım? Evlenmenize, Müslümanca yuva kurmanıza engel olan putları bir bir kırıp devirmekle başlayalım bu işe. Gerçekten evlenip yuva kurmak isteyen gençlerimizin önüne dikilmiş öyle putlar var ki hangisini sayalım? Unutmayalım ki bu putları kırmadan öteki putları asla kıramayacağız. Tanıştığım ve kısacık da olsa sohbet etme imkanı bulduğum gençlere mutlaka evlenmelerini tavsiye etmeden bırakmıyorum. Fakat son zamanlarda maalesef olumlu cevap aldığımı söyleyemeyeceğim. Evlenmelerini engelleyen mazeretleri sıraladıklarında gerçekten insanın gözünü korkutuyor ve bir anlamda onları haklı buluyorsunuz. Yani putlar ciddi putlar. Bunların neler olduğunu saymıyorum. Yuva kurmayı engelleyen kanunlar, örfler, adetler, her biri yıkılmaz bir put olmuş durumda. Her şeyi biliyoruz. Bütün bunlara rağmen gençlerimizi, özellikle kızlarımızı bu putları yıkmaya, kaldırıp atmaya çağırıyoruz. Böyle derken sizi asla maceraya çağırmıyoruz. Allah'ın kullarına verdiği en meşru hakkı kullanmaya, onun emrettiği bir hayat tarzını yaşamaya çağırıyoruz. Korkmayın, Allah sizinle beraberdir. Atacağınız her adımda yanınızdadır ve yardımcınızdır. Sakının, ne yiyip ne içeceğiz düşüncesini aklınıza getirmeyin. Çünkü bu imanı tehlikeye atar. Size düşen kapitalistçe yaşamayı gözden çıkarmaktır, o kadar. Elbette bu konuda bayan ve erkeğin aynı düşüncede olması şarttır. Çünkü bu putlar tek kişinin kıracağı putlar değildir. Mutlaka erkekle beraber kadının da katılacağı bir cihattır. Putları kırmakla eş anlamda kullanılan bir kavram daha vardı ya, ezber bozmak diye. Buyurun, ezberleri bozuverin. Hem de kemikleşmiş, taşlaşmış ezberleri bozalım. Bizim bu çağrımız sadece genç erkeklerimize ve kızlarımıza değil, aynı zamanda annelere ve babalaradır. Dikkat ederseniz Rabbimiz asıl velileri muhatap alarak evlendirin buyuruyor. Selam ve dua ile.
21: Naşit Tutar, Doğru Haber. Çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğruna savaşmak. Henüz hangi oyuncağı daha çok sevdiğine bile karar veremeden enkazların arasından çıkarılan bir çocuk düşünün. Toza toprağa bulanmış küçücük bedeninin beyaz bir kefene değil, dünyanın suskunluğuna sarıldığı bir bebeği. Ardından doyasıya koklayamadığı evladının parçalarını poşetlere toplarken bile elhamdülillah diyebilecek kadar ağır bir imtihanın altında ezilen bir anneyi düşünün. Sonra bütün bir ailesini yıkıntılar arasında arayan çaresiz bir babanın sessiz feryatlarını hayal edin. Bir anlığına kendinizi onun yerine koymaya, o acının ağırlığını hissetmeye çalışın. Ve bütün bunları canlı yayınlarda izledikten sonra kahvesini yudumlamaya devam eden bir dünyanın merhametsizliğine bakıp kendi halinize ağlayın. Gazze'de yalnızca insanlar ölmedi. Bombaların altında parçalananlar sadece çocuk bedenleri, evlerin enkazları, yarım kalan hayatlar ve gerçekleştirilemeyen hayaller değildi. Dünyanın yıllardır insanlığa pazarladığı bütün o süslü kavramlar da enkaz altında kaldı. Medeniyet, insan hakları, uluslararası hukuk, özgür dünya. Hepsi Gazze semalarında yükselen dumanlarla birlikte suskunluğa büründü. Bir köşeye sindi, dağılıp parçalandı. Gazze, kralın çıplak olduğunu haykıran, modern dünyanın ahlaki iflasını gösteren devasa bir aynaya dönüştü. Katil Stalin'in bir kişinin ölümü trajedi, bir milyon kişinin ölümü ise istatistiktir diye meşhur sözü vardı. Belki de modern dünyanın vicdanını en iyi özetleyen cümlelerden biriydi bu. Yıllarca bize insan haklarından bahsedenler, bugün katledilen çocukların sayısını istatistik gibi hesaplayıp sadece sayısal bir veriye dönüştürüyor. İnsan hakları nutukları atanlar, bir halkın açlığa mahkum edilmesini güvenlik hakkı diye savunabiliyor. Sözde kadın hakları savunucularına göre ise Gazze'li annelerin parçalanmış bebeklerinin başında yükselen feryatlarının hiçbir karşılığı bulunmuyor. İnsanlık tarihinin belki de en büyük vicdan kırılması yaşanırken dünyaya adalet getirmek iddiasıyla kurulan Birleşmiş Milletler de bu insanlık trajedisini uzaktan seyredip göstermelik birkaç kınamayla görevini yaptığını sanmamızı istiyor. Gazze'ye düşen her bomba sadece evleri yıkıp insanları öldürmüyor. Aynı zamanda kim olduğumuzu, nerede durduğumuzu, içimizde kalan insanlığı, dünyanın ikiyüzlülüğünü, uluslararası sistemin çürümüşlüğünü ve güçlüye hizmet etmek için var olduğunu da ortaya çıkarıyor. Gazze, Batı'nın insan hakları anlayışının kimliklere göre işlediğini gösterdi. Gazze, uluslararası hukukun yalnızca güçlülerin çıkarlarına hizmet ettiği sürece işletildiğini gösterdi. Gazze, modern dünyanın mazlumdan değil, zalimden yana tavır aldığını gösterdi. Ve en önemlisi Gazze, Müslümanların parçalanmışlığını bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. Bugün milyonlarca Müslüman gözyaşı döküyor ama aynı ümmet yıllardır mezhepçilik ve milliyetçilik kavgalarıyla birbirini tüketiyor. Eller dua için semaya açılıyor fakat ümmet çapında ortak bir irade ortaya konulamıyor. Kimileri protestolarla vicdanını rahatlatıyor, kimileri birkaç paylaşım yaparak sorumluluğunu yerine getirdiğini sanıyor. Gazze sadece düşmanın gücünü değil, ümmetin dağınıklığını da gösteriyor. Size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz,

0: Onlar bizden kınama, protesto, slogan değil, kendilerini kurtarmamızı istiyorlar. Allah da onların uğruna neden savaşmadığımızı soruyor. Verecek bir cevabımız var mı?
1: Yahya Oğraş, Doğru Haber. LGS ve YKS yaklaşırken, takvim yaprakları hızla tükeniyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği sınavlara az gün kalmış olabilir. Lakin hakikatte tükenen zaman değil, çoğu zaman farkında olmadan tükettiğimiz imkanlardır. Yaklaşan sınav maratonu, kimileri için telaşın, kimileri için pişmanlığın, kimileri içinse toparlanışın zamanıdır. Oysa inanan bir insan için zaman sadece akan saatlerden ibaret değildir. Zaman, emanetin adıdır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır, buyurur. Bu ilke sadece uhrevi hayatın değil, dünyevi başarının da temel kanunlarından biridir. Emeksiz netice beklemek, tohumsuz hasat beklemeye benzer. Bugün gençlerimizin en büyük imtihanı çoğu zaman sorular değil, dikkat dağınıklığı, erteleme alışkanlığı, dijital meşguliyet ve hedef bulanıklığıdır. Başarı evvela niyette başlar, zihinde planlanır ve emekle taçlandırılır. Kur'an-ı Kerim zamanın kıymetini sadece Asr suresiyle değil, hayatın bütününü kapsayan çalışma ahlakıyla öğretir. Bir Müslüman için ders çalışmak yalnızca not almak değildir. İlmi aramak, emaneti taşımak, ümmete ve insanlığa faydalı olabilecek bir şahsiyet inşa etmektir. Bu bakımdan sınava hazırlık da ibadetin bir parçasına dönüşebilir, eğer niyet doğruysa. Peki sınav yaklaşırken öğrencilerimiz nasıl bir yol izlemeli? 1. Niyetinizi düzeltin, hedefinizi berraklaştırın. Başarıya giden yol, kaç net yapacağım sorusundan önce, niçin okuyorum sorusuna verilen cevapla başlar. Makam için mi, alkış için mi, yoksa faydalı bir insan olmak için mi? Niyet berraklaşınca irade güçlenir. Çünkü anlam bulan emek, yorgunluk üretmez, sabır üretir. 2. Günü vakitlere bölün. Bir mümin için zamanın en güzel programı namaz vakitleridir. Gününüzü sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ekseninde planlamak zihni disipline eder. Tilde, sabah, 2. Yeni konu öğrenme, öğle öncesi, soru çözümü, ikindi sonrası, tekrar, akşam, eksik konuları tamamlama, yatsı sonrası, hafif tekrar ve ertesi gün planı. Bu disiplin sadece verimi değil, iç huzuru da artırır. 3. Az ama sürekli çalışın. Efendimizin, amellerin Allah'a en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır. Mealinin rehberliği, eğitimde de büyük bir prensiptir. Bir gün 10 saat, ertesi gün hiç çalışmamak yerine, her gün istikrarlı şekilde çalışmak, zihinde kalıcılığı artırır. 4. Dijital orucu deneyin. Sınav takviminde en büyük rakip, bazen soru kitapları değil, ekranlardır. Instagram, kısa video akışları, anlık mesajlar. Bunlar dakikaları değil, odak gücünü çalar. Her gün belirli saatlerde telefonu kapatmak, bildirimleri susturmak ve çalışma masasına sadece gerekli araçları koymak, modern çağın nefis terbiyesi biçimlerinden biridir. 5. Muhasebe yapın. Sevgili öğrenciler, her akşam kendinize şu 3 soruyu sorun. Bugün ne öğrendim? Nerede vakit kaybettim? Yarın neyi daha iyi yapacağım? Muhasebe olmayan yerde gelişim tesadüfe kalır. 6. Dua ile gayreti birlikte yürütün. Dua çalışmanın alternatifi değil, bereketidir. Tedbirsiz dua temenniye dönüşür, duasız tedbirse ruhtan uzaklaşır. Kaleminiz çalışırken kalbiniz de Rabbine yönelsin. Çünkü gerçek başarı sadece sınav salonunda kazanılan puan değildir. İradesini yönetebilen, zamanını koruyabilen, niyetini temiz tutabilen bir şahsiyet inşa etmektir. Okul takviminin son günleri not yükseltme dönemi olabilir. Ama daha önemlisi karakter yükseltme dönemidir. Kazananlar sadece çok çalışanlar değil, neden çalıştığını bilenlerdir. İlim ile hikmet imtizac ederse himmet pervaz eder.
2: Sesli makale sona erdi.
3: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tutun, sonsuzluğa tutun. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal yanı Şehit Kamil.
4: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
5: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
6: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
7: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
8: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
11: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'a itaat edin, elçiye de itaat edin. Eğer yüz çevirecek olursanız, bilin ki ona gereken, kendisine yükletilen görevi yapmak, size gereken de size yükletilen görevi yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Elçiye düşen de sadece açık bir şekilde duyurmaktır. Allah sizden inananlara ve iyi işler yapanlara, kendilerinden öncekileri yeryüzünde egemen kıldığı gibi, onları da egemen kılacağını, onlar için seçip beğendiği dinlerini kendileri için güçlendireceğini ve korkularını güvene çevireceğini vaat etmiştir. Çünkü onlar bana kulluk ederler ve hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte bunlar yoldan çıkmış olanlardır. Namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Belki merhamet olunursunuz. İnkar edenlerin yeryüzünde bizi güçsüz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennem ateşidir. O ne kötü bir gidiş yeridir. Ey inananlar! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle, içinizden henüz ergenlik çağına ulaşmamış olanlar, şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğleyin giysilerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra. Bunlar sizin üstünüzün açılabileceği üç vakittir. Bu vakitler dışında birbirinizin yanına girip çıkmada ne sizin ne de onlar için bir sakınca yoktur. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Çocuklarınız ergenlik çağına eriştiklerinde ise, kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Evlenme ümidi kalmamış olan yaşlı kadınlara gelince, süsleriyle açılıp saçılmamak şartıyla dış giysilerini bırakmalarında kendileri için bir günah yoktur. Bununla birlikte iffetli davranmaları kendileri için daha iyidir. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Kör için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Aynı şekilde sizin için de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde yahut dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Bir arada ya da ayrı ayrı yemenizde de sizin için bir sakınca yoktur. Evlere girdiğinizde birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileğiyle selam verin. İşte Allah, aklınızı kullanmanız için ayetlerini size böylece açıklamaktadır. İnananlar ancak Allah ve elçisine inanan ve toplumu ilgilendiren bir iş için Allah'ın elçisiyle birlikte bulunduklarında, ondan izin almadan onu terk etmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve elçisine inananlardır. Öyleyse onlar bazı işlerini görmek için senden izin istediklerinde, onlardan dilediğine izin ver ve kendileri için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Elçiyi kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Allah, içinizden bir diğerini siper edinerek sıvışıp gidenleri çok iyi bilmektedir. Bu yüzden elçinin sözüne karşı gelenler, başlarına bir bela gelmesinden ya da can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Dikkat edin! Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. O, sizin içinde bulunduğunuz durumu çok iyi bilir. İnsanların kendine döndürülecekleri gün, yapmış olduklarını onlara bildirecektir. Çünkü Allah, her şeyi çok iyi bilendir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Âlemlere bir uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir. O göklerin ve yerin hükümranlığı kendine ait olandır. Şüphesiz o bir çocuk edinmemiş, hükümranlığında hiçbir ortağı olmamış, her şeyi yaratmış ve yarattığını bir ölçüyle düzenlemiştir. Onlar Allah'ın dışında hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine ne bir zarar ne de bir yarar veremeyen, öldürme, hayat verme ve yeniden diriltme gücüne sahip olmayan bir takım tanrılar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an, onun uydurduğu yalandan başka bir şey değildir. Bu konuda ona başkaları da yardım etmiştir demektedirler. Böylece onlar bir haksızlık ve bir iftira yoluna başvurmuşlardır. Yine onlar bu Kur'an, onun kendisine sabah akşam okunması için yazdırmış olduğu eskilere ait efsanelerdir demektedirler. De ki, onu bana göklerde ve yerdeki gizliyi bilen Allah indirmiştir. Kuşkusuz o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor ve çarşılarda geziyor. Kendisiyle birlikte uyarması için ona bir melek indirilmeli değil miydi? Ya da onun kendisine bir hazine verilmeli veya onun içinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Yine o zalimler şöyle demektedirler. Siz ancak büyülenmiş bir adama uymaktasınız. Bir bak, onlar senin için nasıl benzetmeler yaptılar da saptılar. Bu yüzden bir daha doğru yolu bulamıyorlar. Şanı yüce olan Allah, dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ırmaklar akan cennetleri verir ve senin için köşkler yapar. Onlar kıyamet gününü de yalanladılar. Biz ise kıyamet gününü yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. Bu ateş onları uzak mesafeden görünce, onlar bunun öfkesini ve uğultusunu işitecekler. elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıklarında onlar hemen orada yok olmak için yalvaracaklardır. Bugün bir kez değil, birçok kez yok olmayı isteyin denilecektir. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara ödül ve bir varış yeri olarak söz verilen sonsuzluk cenneti mi? Onlar orada sürekli olarak kalırken, istedikleri her şeye sahip olacaklardır. Bu, Rabbinin sorumluluğunu üstlendiği bir sözüdür. Rabbin onları ve Allah'ın dışında taptıkları şeyleri toplayacağı o günde diyecek ki, ''Benim kullarımı siz mi saptırmıştınız, yoksa kendileri mi yoldan sapmışlardı?'' Onlar diyecekler, ''Biz seni tenzih ederiz. Senin dışında koruyucular edinmek bize yaraşmaz. Ama sen onlara ve babalarına öyle bol nimet vermiştin ki, onlar da seni unutmuşlar ve böylece yok olmayı hak eden bir toplum olmuşlardı.'' Bunun üzerine Allah inkarcılara, ''Hiç kuşkusuz bu taptıklarınız, sizi söyledikleriniz konusunda yalanlamaktadırlar. Artık ne bir kaçış yolu, ne de bir yardım görme imkanınız vardır. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız. Senden önce gönderdiğimiz bütün elçilerde yemek yerler ve çarşılarda dolaşırlardı. Biz sizi birbirinizle sınarız. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin çok iyi görendir.''
10: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
12: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk katıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres 7 Tepe Mahallesi, 72 Noğlu Cadde Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.
13: O hep yanınızda olacak. Kervan FM 93.7.

büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
4: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
5: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
6: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
8: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 00.
9: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
12: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

142. Bölüm. Vakit geldikçe Müslümanlar namaz kılıyorlardı. O gün akşama kadar savaşıldı. Ertesi gün adamlar savaşı bıraktılar. Onlar da Hayberliler gibi çıkan mahsulün yarısına ortak olmak yoluyla sulha razı oldular. Böylece kendi kendine geçip giden Müslüman ordusuna sataşmanın cezasını ağır şekilde ödemiş oluyorlardı. Peygamber Efendimiz orada 4 gün kaldıktan sonra ayrıldı. Yolda Teyma kabileleri sulh istediler. Onlarla anlaşma imzalandı ve yolculuk tekrar başladı. Seleme bin Akva düşünceli ve üzgündü. Amcası Amir bin Akva muharebede kendi kılıcının dönüvermesi üzerine bacağı kesilmiş ve ölmüştü. Halk bunu bir intihar olarak değerlendirmiş, ahirete eli boş ve amelleri batıl halde gittiğini konuşur olmuştu. Seleme bunları düşündükçe üzülüyordu. Samimi bir Müslüman olarak yaşadığına inandığı amcası hakkında böyle bir neticeye asla razı olamıyordu. Eğer gerçekten böyle bir gidişle gittiyse onu ebediyen kaybetmiş olacaktı. Tam bu sıradaydı. Bir elin kendi elini yakaladığını hissetti. Baktı, Resulullah Efendimiz'di. ''Neyin var ey Seleme? Neler oluyor sana?'' Meseleyi arz etmenin tam zamanıydı. ''Ya Nebiyallah, insanlar amcamı amelleri boşa gitmiş halde öldüğünü söylüyorlar.'' Savaşta o kendi kılıcının dönmesi üzerine şehit olmuştu. Bunları söyledi ve Nebiler Serveri Efendimizin yüzüne baktı. Amcası hakkında en doğru hüküm onun iki dudağının arasından çıkacaktı. Efendimiz gülümsediler. Böyle diyen hatalı bir söz söylemiş olur. Üstelik ona iki mükafat vardır. Bunu söylerken iki parmağıyla da işaret etmekteydi. Daha sonra sözlerine şöyle devam ettiler. O hem nefsiyle hem de düşmanla mücadele eden bir insandı. Onun gibi yüklü ve hazırlıklı şekilde ahiret yolculuğuna çıkabilen Arap pek az bulunur. Seleme bir anda kuş gibi hafiflediğini hissetti. ''Teşekkür ederim ey Allah'ın peygamberi.'' dedi. Bir gece uzun uzadıya yapılan yolculuğa geç saatlerde son verildi. Kim bekleyecek bizi? Ben beklerim ey Allah'ın peygamberi. Cevap veren Bilal'di. Yolcular yüklerini indirdiler ve derhal serildiler. Kısa zaman sonra uyumayan tek fert sadece Bilal'di. Bir müddet askerler arasında dolaştı, birkaç rekat namaz kıldı. Vücudundan pek yorgun olduğuna dair haberler gelmekteydi. Ayakları biraz dinlenmesini ihtar etmekteydi. Nihayet birkaç dakikacık oturuvermenin kimselere bir zararı olmazdı. Sırtını deveye dayadı. Oturuş, o oturuş oldu. Gözlerine çöken ve gittikçe baskısını artıran uykuya karşı koyamadı. Kendisini derin bir uykunun kolları arasına bıraktı. Aradan uykunun süslediği saatler geçti. Ve nihayet güneşin ilk ışıkları yüzlere vurduğunda ilk uyanan Hazreti Ömer oldu. Yüksek sesle tekbir alarak halkı uyandırdı. Namaz vaktinin uykuyla geçtiğini fark edince dehşete kapılmıştı. Bir başka rivayet ilk uyanan Resul-i Ekrem Efendimiz olduğunu anlatır. Bu sırada Bilal de uyanmış gelmişti. ''Nedir bu hal ey Bilal? Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi. Seni yakalayan uyku beni de yakaladı.'' ''Kim ne derse desin, bu uyuyuş Yüce Mevla'nın takdiriyleydi. İleride sabah namazına vaktinde kalkamayan müminlerin bu namazı nasıl kılacaklarını Peygamber Efendimizin bizzat göstermesi için özel olarak alınmış bir tedbirin neticesi olmalıydı. Peygamber Efendimiz derhal hareket emrini verdiler. O vadiden çıkılınca mola verildi. Abdest aldılar. Önce sabah namazının sünneti kılındı, sonra da Peygamber Efendimizin imametiyle sabah namazı. Efendimiz namazdan sonra şöyle buyurdular.
Ey insanlar! Allah Teala ruhlarınızı tuttu, bırakmadı. Dilese daha başka bir vakitte salıverirdi ve biz o zaman uyanırdık. Sizden biri namazını kılacağı vakitte uyur kalırsa yahut unutursa onu vaktindeyken nasıl kılıyorsa öyle kılsın. Daha sonra yolculuk başladı. Bir yokuşu çıkmaktaydılar. Alınlardan ter boşanmaktaydı. Bununla beraber gönüller mutluluk doluydu. Hayber gibi bir kalenin fethinden bol ganimetle dönüyorlardı. Tepeyi çıktıklarında yüksek sesle Allahu Ekber sesleriyle bu duygularını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz müdahale ettiler. Yavaş olun. Siz ne sağıra duyurma derdindesiniz ne de gaybde bulunana. Siz her şeyi işiten ve kullarına pek yakın, sizinle daima beraber olan Allah'a seslenmektesiniz buyurdular. Bu sırada Efendimiz ardından gelen birinin La havle ve la kuvvete illa billah dediğini duydu. Ardına baktı. Ey Abdullah bin Kays dedi. Emir buyurun ya Nebiyallah. Cennet hazinelerinden sayılacak derecede olan bir kelimeyi sana öğretmeme ne dersin? Pek memnun olurum ey Allah'ın Resulü. O kelime La havle ve la kuvvete illa billah sözüdür. Abdullah bin Kays pek memnun olmuştu. Henüz yeni tanışmış sayılırlardı. Bununla beraber Nebiler Serveri aleyhisselam Efendimizin kendisine adıyla hitap etmesi ne güzel bir şeydi. O günden itibaren özel olarak devam edeceği mübarek bir zikri, böyle mübarek bir hatırayla gönlüne yerleştirmenin mutluluğu içinde yoluna devam etti. Önünde giden peygamberler imamı efendisini seyrederken ara sıra da La havle ve la kuvvete illa billah diyordu. Yolculuk devam ediyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin bindiği devenin ayağı takıldı ve dizleri üzerine çöküverdi. Birdenbire meydana gelen bu sarsıntı üzerine Peygamber Efendimiz ve hanımı Safiye dengelerini kaybederek yere yuvarlandılar. Ebu Talha, ''Kurbanın olayım ya Nebiyallah'' diyerek sıçradı devesinden. ''Bir şey oldu mu ya Resulallah?'' ''Hayır, sen kadınla meşgul ol.'' Ebu Talha döndü, yüzünü elbisesiyle örterek Hazreti Safiye'ye doğru koştu. Sırtındaki elbisesini onun üzerine örttü. Hazreti Safiye kalktı. Bu arada Peygamber Efendimiz de kalkmış bulunuyorlardı. Ebu Talha devenin palanını düzeltti. Efendimiz hanımıyla birlikte bindi ve yolculuk tekrar başladı. Resul-i Zişan Efendimiz her seferinin dönüşünde olduğu gibi Allahu Ekber, dönüyoruz, tövbe ediyoruz, kulluğumuzda devamlıyız. Sadece Rabbimize hamd ederiz. Allah vaadinde sadıktır. Kuluna yardım etti ve toplulukları tek başına dağıttı. Peygamberler İmam Efendimiz bu mübarek sözleri Medine'ye varıncaya kadar ara sıra söyleyecekti. Yanındaki arkadaşları da onunla birlikte aynı ifadeleri tekrar etmekteydiler. Medine uzaktan göründü. Mahbubu Rabbül Alemin Efendimiz Uhud Dağı'na bakarak, ''Bu bize sevgisi olan bir dağdır. Biz de ona karşı sevgi duyarız.'' buyurdular. Dağa beslenen sevgi, ihtimal ki o dağın eteklerine Allah yoluna canlarını feda eden sevgililerin gömülmesinden ileri gelmekteydi. Onların her biri için gönüllerde paha biçilmez değerde aziz hatıralar vardı. Habib-i Ekrem Efendimiz şehre girdiğinde Hazreti Safiye'yi Harise bin Numan'ın evlerinden birine yerleştirdi. Mescidine varıp iki rekat namaz kıldılar. Daha sonra evinde istirahate çekildi. Nebi Muhterem Efendimizin seferden yeni bir hanım getirdiğini duyan Müslüman hanımlar hem onu görmek hem hoş geldin demek üzere ziyarete geliyorlardı. Yeni gelini görmeye gelenler arasında tanınmayacak derecede örtünmüş bir hanım vardı.
Resul-i Ekrem Efendimiz o kadının ardınca gitti, onun ardından yakaladı. Safiye'yi nasıl buldun dedi. Örtülü hanım artık gizlenmenin faydası olmadığını anlamıştı. Düşündüğü gibi söyledi. Nasıl bulacağım, önü sonu bir Yahudi kızı dedi. Bu hanım Hazreti Ayşe'den başkası değildi. Verdiği cevap soğuktu. Resulullah Efendimizin gönlünü alacak güzel bir söz bulunup söylenebilirdi. Hazreti Safiye'nin bütün meziyeti bir Yahudi kızı olmaktan ibaret değildi. Mesela pek güzel bir hanım denebilir ve bu söz hakikatin tam bir ifadesi olurdu. Nitekim Ekmel-i Resul Efendimiz ona cevap olarak ''Öyle deme ey Ayşe, ben ona İslam'ı teklif ettiğimde hemen kabul etti ve samimiyetle Müslüman oldu.'' dedi. Hazreti Ayşe'nin bu sözü kendine bir ortağın çıkması sebebiyle söylediğinde hiç şüphe yoktu. Üstelik bu ortak Cüveyriye Hanım gibi kusursuz bir güzeldi. Arap şairlerinden Abdullah bin Hatal İslam dinine girmiş ve Medine'ye hicret etmişti. Onun bu kararı müminleri memnun etti. Kureyş arasında hatırı sayılır bir şairin İslam'ı kabulü elbet memnuniyet uyandırırdı. Peygamber Efendimiz bir gün onu zekat toplama göreviyle Medine'den yolcu etti. İbn-i Hatal hayatından memnundu. Huza kabilesinden bir adam yanına hizmetçi olarak verilmiş, vardığı kabilede de hürmet ve itibar görmüştü. Bir gün zekat ve sadaka olarak toplanan sürüyü önlerine kattılar. Medine'nin yolunu tuttular. İbn-i Hatal mola verilen bir yerde arkadaşını çağırdı. ''Şu besili koçu görüyor musun?'' dedi. ''Görüyorum. Hemen onu boğazlayacak ve kebap yapacaksın. Şimdi ben yatıyorum. Uyandığım zaman yemeğim hazır olmalıdır.'' Bu kadar koyun içinden bir tanesi de bana düşmeli diyordu. ''Bal tutan parmak yalar.'' demişlerdi. İbn-i Hatal uzanıp yattı. Uykuya dalması için fazla zamana ihtiyaç yoktu. Bu yorgunluğun sonu böyle tatlı bir uykuyla noktalanmalı, ardından mis gibi kızarmış bir koyun kebabı arz-ı endam edilmeliydi. Aradan zaman geçti. Uykusunu almış olarak uyanan İbn-i Hatal bir iki derin nefesle havayı kokladı. Pek beğenmedi. Yüzü buruştu. Yerinden doğruldu. Gördüğü manzara kanını beynine sıçrattı. Olacak şey değil. Adam boylu boyuna yatmış uyuyordu. ''Hey Huzalı, kalk bakalım.'' Bu ses onu uyandırmaya yetmedi. Bu defa İbn-i Hatal yerinden kalktı ve ayağıyla dürttü. ''Ölü müsün be adam, sana diyorum.'' Bu defa adam yerinden fırladı. Uyku sersemliği içerisinde ne olduğunu anlayamadı. ''Ne var, ne oluyoruz?'' dedi. İbn-i Hatal'ın sinirleri hala tepesindeydi. ''Ben sana bir koç boğaza demedim mi? Kebap hazırlamanı emretmedim mi? İyi ama senin gibi beni de uyku bastırdı.'' Bu cevap İbn-i Hatal'ı boşanan bir zemberek gibi adamın üzerine fırlatmaya yetti. Okkalı bir tokat indirdi. Bunu ikinci, üçüncü tokatlar takip ederken ''Anlaşıldı, senin terbiyeni vermek lazım.'' diyordu. Huzalı birbiri ardınca inen tokatlara karşı kendini savunmak istediyse de İbn-i Hatal'ın darbeleri altında yere serildi. Aradan 2-3 dakika geçti. Artık koyunların yanında canlı olarak bir İbn-i Hatal kalmıştı. Zavallı Huzalı, sonu ölümle bitecek olan bir yolculuğa çıktığını nereden bilebilirdi? Birkaç dakika sonra İbn-i Hatal sinirleri yatışmış bir kişi olarak düşünmeye başladı. Bir adamı suçsuz yere öldürmenin cezasını biliyordu. Kararı kısa zamanda verdi. Davarlarını önüne kattı. ''Ver elini Mekke'' dediği ve yürüdü. Hızla gidiyordu. Huzalı'nın cesedi bulunup Medine'ye haber ulaşıncaya kadar tehlikeyi atlatması lazımdı. Artık İslam diniyle ilgisi kalmayacak. Hatta Peygamber Efendimiz'i hedef alan hakaret dolu şiirler söyleyecek, müşrikleri memnun edecekti. Müslüman olma hikayesi kendisini zengin etmişti. Bundan böyle uzun yıllar boyunca darlık yüzü görmeyeceği hayaliyle yürüyordu. Öldürdüğü Huzalı'nın intikamını alma derdine düşecek olan Müslümanlar onu fazla ilgilendirmiyordu.
Ardında bütün Mekke halkı bulunan bir şairin böyle şeyden korkusu mu olurdu? Abdullah bin Ebu Serh, Peygamber Efendimizin iki defa damadı olma saadetine eren

Bazen Mevla-i Zülcelal'in indirdiği ayetleri yanında katiplerden hangisi varsa ona kaydettiriyordu. Katip sayısının artması bu bakımdan önemliydi. Bir zaman Abdullah müminler arasında kaldı. Resul-i Ekrem Efendimiz'e vahiy geldikçe onun dizlerinin dibine oturup yazmanın saadetini yudum yudum tattı. Vahyin nuruyla nurlanan, mübarek yüze bakan gözleri, kimselerin görmediği, göremeyeceği güzelliği müşahede etti. Fakat elde edilen mevki ilerledikçe, edebin ve faziletin de at başı gitmesi lazım geldiğini bir türlü idrak edemedi. Bir gün oturup konuştuğu bir iki Yahudiye, ''Muhammed ne söylediğinin farkında değil, ben ne istersem vahiy diye onu yazabilirim.'' deme bedbahtlığında bulundu. Bir başka yerde, ''Ben de onun söylediği sözleri söyleme imkanına sahibim.'' dediğini duyanlar oldu. Abdullah etrafının bir sevgi kuşağıyla sarılıverdiğini hissetti. Aranan, sohbetine özlem duyulan bir insan oluvermişti. Fakat özellikle bu yeni dostlarının münafıklar ve Yahudiler olduğunu hiç düşünmemişti. Zaten münafıkların alınlarında, ''Bu adam Müslüman gibi görünmeye çalışan bir kafirdir.'' yazmıyordu ki. Ama bir gün, evet bir gün Abdullah alnına soğuk terlerin yürüdüğünü hissetti. Konuştuğu meclislerde bulunanlardan biri kalkar da, dinlediklerini Hazreti Peygamber'e veya onun yakın arkadaşlarından birine anlatıverirse. Bir köşede oturup durumunu ciddi şekilde gözden geçirdiği zaman gözleri buğulandı, ağzı kuruyuverdi. İçine kılıç korkusu düştü. Bundan böyle Medine'de kalmak, boynunu kılıca uzatmak demekti. Akıllı insan kellesi uçurulmadan kurtuluş yollarını arar, bile bile tehlikeye atılmazdı. Akşam karanlığı çökmüş, sokaklar tenhalaşmıştı. İbn-i Ebi Ser evinden çıktı. Hiç acelesi olmayan bir insan gibi sokaklarda yürüdü. Bir tanıdığını ziyarete gider gibi ağır ağır ilerledi. Nihayet Medine dışına çıktı. İşte o zaman ciğerleri saatlerdir atamadığı derdi atarcasına birkaç defa dolup boşaldı. Boğazına geçirilmiş olan ilmeği çıkartıp atmış, canını tazelemişti. Artık serbest sayılırdı. Bir müddet ardına bakmadan yürüdü. Yine de kendini takip eden bir gölgenin her an ensesine yapışma ihtimali mevcuttu. Fakat bu ikinci korku birinci değildi. Bir müddet sonra döndü, karanlıklar arasında hayal meyan seçilebilen Medine'ye üzüntüyle baktı. Bir zamanlar Allah'a iman etmenin ve Resulullah'ın ashabından olmanın nuruyla bezenmiş olan kalbi yine şirkin, küfrün zulmetiyle perişan olacak. Yüce Mevla'nın huzuruna kona kona şeref kazanan baş yine Lat'ın, Uzza'nın önünde pespaye bir hale düşecekti. Uzaktan bir ses duyuldu. Bilal yatsı ezanını okuyordu. Fakat artık bu ezan İbn-i Ebi Serh'i ilgilendirmiyordu. Verdiği kararı bilen sadece kendisiydi. Bu bakımdan aksi bir tesadüf olmazsa onu rahatsız eden bulunmayacaktı. Fakat İbn-i Ebi Ser yine de tedbirli davranmakta fayda gördü. Gündüzleri saklandı, geceleri yürüdü. Arabistan gibi sıcak bir memlekette çoğu defa bu yolun tutulduğu belliyse de can emniyeti bakımından böyle bir yolculuk yapmaktan başkası da düşünülemezdi. Gecelerce yürüdükten sonra bir sabah kendini Mekke hareminde buldu. Gelişi kimseyi memnun etmemişti. ''Nedir beni görünce asılan suratlar? Bana neler oluyor ki böyle karşılanıyorum?'' ''Çok şey. Ne yapmamızı bekliyordun ey İbn-i Ebi Ser? Mesela gelişini kutlamak için şenlikler mi düzenlememiz gerekiyordu?'' Bir başkası ilave etti. ''Sen burada yakın akrabalarının bulunduğunu şükredersen en doğru hareketi yapmış olursun. Yoksa bu şehre elini kolunu sallaya sallaya girmenin sana pek pahalıya mal olacağını bilmeliydin.'' İbn-i Ebi Ser, işi kısa yoldan halletmekte fayda görüyordu. ''Ben artık Muhammed'in dininde değilim.'' dedi.

İçinde ciddiyet vardı, ilave etti. Doğru söylediğime dair Lat ve Uzza adına yemin ederim. Güçlü kuvvetli bir adam onun karşısında dikildi. Sakın buraya kötü maksatla gelmiş olmayasın ey İbn-i Ebi Ser. Şayet içinde böyle bir düşünce varsa Kureyş halkı bunun cezasını pek acı ödetir. Diğeri ilave etti. Yani hainlik filan anlarsın ya. Ben ne hainlik etmeye geldim ne de bir başka maksadım var. Evet, onun dinini kabul etmiştim. Fakat beğenmedim ve tekrar eski dinime döndüm. Biri elini uzattı. O halde aramıza hoş geldin ey İbn-i Ebi Ser dedi. Mekke sokaklarında İbn-i Ebi Serh'in tekrar eski dinine döndüğü, ata ve dedelerinden kalan dini daha güzel bulduğu haberi yayıldı. Ne o ey İbn-i Ebi Ser, yoksa Muhammed'in yanında aradığını bulamadın mı? Anlaşılan Yesrib'de minderin kaba düşmedi. Hayır dedi İbn-i Ebi Ser. Aksine büyük bir itibar buldum. Derhal beni katip olarak görevlendirdiler. Muhammed kendisine gelen haberlerini bana yazdırıyordu. Herkesin hürmetini kazanmış durumdaydım. Bir iki nefes aldı, sonra ciddi bir sesle ilave etti. Ama bana kalırsa Muhammed ne dediğini pek bilmiyor. Yazdıklarını başka türlü yazsam fark edecek değildi. Ben de onun kadar bir peygamber olabilirdim. Onun söylediği sözlerin benzerini söylemek benim için hiç de zor değil. Peki ey İbn-i Biser, elini vicdanına koy. Sözlerini ona göre söyle. Muhammed'in dini mi daha iyidir yoksa bizim dinimiz mi? Bu soruyu sorarken alacakları cevabı biliyorlardı. Elbet bizim dinimiz daha iyidir. Artık bir zaman için terk edilen şarap tekrar sofraya konulacak, birkaç aylık bir ayrılıktan sonra Lat ve Uzza putlarının önünde tapınmalar başlayacaktı. Geçen günler Mekkelilerin İbn-i Ebi Ser hakkında besledikleri acebaları silip süpürmüş, fena bir maksatla gelmediği inancı iyice yerleşmişti. Ve günler böyle geçmeye başladı.

Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

0: Kervan FM reklamlar.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez sürücü kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez sürücü kursuna gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
5: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Leblerimle emrine amadedir canım benim. Al da bir buseyle öldür, haydi cananım benim. Lal olur birden dilim, bilmem neden görsem seni. Görmesem kalmaz kararım, dilmez efkanım benim. Hasta gönlüm çok zamandır iftirakından harap. Olmadım bir lahza rahat, geçti devranım benim. Müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana. Etmeyin bunca eziyet, az mı hicranım?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camii yanı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çıksorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
8: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
11: Roman Kuşağı başlıyor.
12: Kıyamet şehir Felluce. Acısı, yürek işgali kadar acı. Direnişi, gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet şehir Felluce isimli eseri roman kuşağında. Kıyamet şehir Felluce 25. Bölüm.

0: Şemmas artık evde tek başınaydı ve ölümün eşiğindeydi. Kurtulmak için bağlı bulunduğu sandalyede debelenip duruyordu ama nafile, bir türlü başaramıyordu. Bir ara elindeki ipleri çözmek için çok uğraştı ama o da sandalye ile birlikte yanı üzerine düşmesiyle sonuçlandı. Canı çok yanmıştı Şemmas'ın. Öylece bir tonluk bombanın üzerine düşmesini beklemek de ona ayrı bir azap veriyordu. Bağırmaya çalıştı ama ağzı da bantlı olduğundan omurdanmaktan başka sesi çıkmıyordu. Büyük bir pişmanlık içindeydi. Kanına girdiği ve birçoğu da tanıdığı akrabalarından oluşan masum insanların silüetleri gözlerinin önüne geldi. Hepsi de sanki ellerini uzatmış, boğazını sıkacak gibi ona bakıyorlardı. Hepsi hep birazdan aynı şeyi haykırıyordu. ''Suçumuz neydi bizim? Ne istedin bizden? Seninle Yüce Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız. Bizler mazlum, sense zalim. Bizler davacı, sense davalı olacaksın.'' Kurtuluşun yok senin. Yaptıklarının hesabını vereceksin. Yaptıklarının hesabını vereceksin. Yaptıklarının hesabını vereceksin. Dehşet içinde kalmıştı Şemmas. Bir o yana, bir bu yana kıvranıp duruyordu. Bugüne kadar ölümlerine sebep olduğu, kanlarına girdiği insanların yanı başında ondan hesap soruyorlardı. Kimler yoktu ki? Ağabey Hacı Ahmet ve ailesi, eşi Hatice, kayınbiraderi ve onun ailesi. Hepsi aynı ifadelerle bakıyordu ona. Azap içinde azap yaşıyordu Şemmas. Tevbe etmek istiyordu ama içinde bulunduğu halet-i ruhiyede ne diyeceğini ve nasıl yalvaracağını bile bilmiyordu. Son pişmanlık ona fayda verir miydi acaba? Firavun da son nefesinde yaptıklarından büyük bir pişmanlık duymuştu ve iman ettiğini söylemişti. Ama Yüce Allah son anda yapılan tövbe ve pişmanlığın kabul edilmediğini buyurdu. Şemmas için de aynı durum geçerliydi. Ona da artık son pişmanlığı fayda vermeyecekti. Şahran Taybet, yanına arkadaşlarını da alıp olacakları gözlemek için Şemmas'ın bulunduğu evi rahatça görebilecekleri uzakta bir yerde üç katlı bir binanın damına çıkmışlardı. Şahran, elinde tuttuğu gece görüşlü dürbünüyle Şemmas'ın içinde bulunduğu evi gözetliyordu. İşgalci Amerikalılara gönderdikleri mesajın üzerinden tam bir saat geçmişti. Uzaklardan gökyüzünün alacakaranlığında süzüle süzüle gelen savaş uçağının sesi duyuldu. Hemen ardından uçaktan peş peşe her biri 500 ila 1000 kilogram olan iki füze fırlatıldı. Füzeler hedefe kilitlenmişti. Füzelerin isabet ettiği yerden gökyüzüne doğru adeta bir alev topu yükseldi. Bu alev topuyla neredeyse tüm gökyüzü aydınlanmıştı. Şemmas'ın içinde bulunduğu ev, isabet alan bu iki füzeyle adeta harabeye dönmüştü. Evin üzerinden göğe doğru simsiyah kara bulutlar yükseliyordu. Füzelerin isabetiyle çıkan gürültü adeta deprem etkisi yaratmıştı. Tüm bu yaşananları Şahran gece görüş dürbününden izliyordu. Füzelerin bir bir ardınca eve isabet etmesiyle Allahu Ekber deyip tekbir getirdi. Ebu Hamid, Hüseyin, Kasım ve Musa da bu sevince ortak olup hep beraber tekbir getirdiler. Böyle bir zalimin ve işbirlikçi hainin sonu Allah'ın inayetiyle hüsranla sonuçlanmış, İslam ümmeti bir hainin şerrinden böylelikle kurtulmuştu. Bir operasyonun daha Allah'ın inayetiyle başarıyla sonuçlanmasından ötürü çok mesrur olmuştu Şahran. Allah'a çokça hamdü senalarda bulundu. Evet arkadaşlar, dedi Şahran. Bir zalim hain daha Allah'ın inayetiyle hak ettiği cezayı buldu. Bu operasyondaki özverili çalışmalarınızdan dolayı tekrardan hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Hepsiyle ayrı ayrı kucaklaştı Şahran. Hepiniz çok yoruldunuz. Şimdi gidip biraz dinlenin. Sabaha bizim üste görüşürüz inşallah. Ebu Hamid, Musa ve Kasım, siz üçünüz birlikte çıkın. Yolda giderken dikkati ve tedbiri elden bırakmayın. Ben de Hüseyin de beraber çıkacağız. Birbirleriyle selamlaşıp ayrıldılar. Ebu Hamid, Musa ve Kasım bir yöne, Şahran ve Hüseyin de ayrı bir yöne gittiler. Sen benimle gel Hüseyin, dedi Şahran. Beraber bizim üste gidelim. Seninle konuşacaklarım var. Olur abi gidelim, dedi Hüseyin. Zaten kendisi de Şahran'la konuşmak istiyordu. Şahran'ın bugünkü garip tavırları oldukça tuhafına gitmişti Hüseyin'in. Şimdi Şahran'ın beraber üste gitme teklifi iyiden iyiye meraklandırmıştı onu. Acaba farkında olmadan yanlış bir şey mi yaptım diyerek kendi kendine kuruntulara düşmüştü. Şahran'ı çok seviyordu Hüseyin. Şahran onun için ideal bir kahraman ve direnişçiydi. Her şeyini Allah'a ve halkına adamıştı. Bir ağabeyden farksızdı onun için Şahran. Bugüne kadar kendinden istenilen her şeyi layıkıyla yapmıştı. Peki bu tuhaf tavırların anlamı neydi? Kesin başka şeyler olmalı diye içinden geçirdi. Neyse, zaten biraz sonra mesele açığa kavuşacak nasıl olsa. Boş yere kuruntu yapmanın manası yok dedi kendi kendini teskin edercesine. Ama meraktan da kendini alamıyordu. Şahran yol boyunca hep düşünceli ve durgundu. Normalde çok mutlu ve sevinçli olması gereken bir gün geçiriyordu. Kendi bölgelerine, direnişe ve mazlum halka çokça zararı dokunmuş habis bir işbirlikçinin cehennemin dibini boyladığı bir gecede acaba Şahran'ı böyle düşünceli ve durgun kılan sebep neydi? Nihayet o gecenin karanlığında in cinlerin bile bulunmadığı dolambaçlı sokaklardan süzüle süzüle direniş üssü olarak kullandıkları eve gelmişlerdi. Kapıyı Şahran çaldı. Her zamanki gibi şifreli çalınan kapıyı fazla zaman geçmeden 25 yaşlarında sakallı bir genç açtı. Şahran selam verip içeri girdi. Hüseyin de peşi sıra içeri girdi. Evin içinde 7-8 kişi daha vardı. Kimi bilgisayarının başında harıl harıl çalışırken, kimi de arkadaşıyla samimi ve içten bir sohbete dalmıştı. Şahran'ın gelişi hepsinin yüzünde bir tebessüm çizgisi oluşturmuştu. Şahran ve Hüseyin hepsiyle ayrı ayrı musafahalaşıp hal hatır sordular. "Arkadaşlar," dedi Şahran, "sizlere sevindirici bir haberim var." Herkes bu haberin merakıyla birbirinin yüzüne bakmaya başladı. Meraklı bakışlar Şahran Taybet'e çevrilmişti. "Bu akşam itibariyle işbirlikçi Hain Şemmaz cehennemin dibini boylamıştır," diyerek herkesin merakla beklediği sevindirici haberi vermişti Şahran. Odanın içinden tekbir sesleri yükselmeye başladı. Bu haber odada bulunan herkesi sevince boğmuştu. Şahran onları bu sevinçle baş başa bırakarak Hüseyin'i yanına alıp boş bir odaya geçti. Odada Şahran ve Hüseyin'den başka kimse yoktu. En sonunda baş başa kalabilmişlerdi. Şahran söze nereden ve nasıl başlayacağını bilemiyordu. Bunu Hüseyin'e söyleyip söylememekle bile kararsız kalmıştı ama söylemesi gerektiği düşüncesi ağır basıyordu. Hüseyin'in bunu öğrenmeye hakkı vardı. Bir başkasından öğrenmesi pek doğru kaçmazdı. Zaten pek yakında bütün dünyanın ibretle öğreneceği bir haberdi. Şahran, bu haberin yarın sabaha tüm dünyaya internet üzerinden ulaştırılması için Kasım'a talimat vermişti. Bu sebeple Hüseyin bu yolla öğrenmeden kendisi ona söylemeliydi. Cesaretini toplayıp oturuşunu düzeltti. Birkaç kez derince nefes alıp söze başladı Şahran. "Hüseyin," dedi Şahran, boğulu ve titrek bir ses tonuyla. Hüseyin pür dikkat kesilmiş Şahran'ın gözlerinin içine bakıyordu. "Bizim yukarıdaki Hazreti Ömer Camii'nin imamı vardı ya, Molla Muhammed, hatırladın mı onu?" "Evet," dedi Hüseyin. "En son işgalci askerler tarafından tutuklandığını işitmiştim." "Doğrudur. Yaklaşık 2 ay Ebu Garip hapishanesinde tutuklu kalmış. Burada akıllara durgunluk veren işkence ve kötü uygulamalara maruz kalmış." "Evet," dedi Hüseyin. "En son işgalci askerler tarafından tutuklandığını işitmiştim." "Doğrudur. Yaklaşık 2 ay Ebu Garip hapishanesinde tutuklu kalmış. Burada akıllara durgunluk veren işkence ve kötü uygulamalara maruz kalmış. İşte Mallı Muhammed 1-2 gün önce serbest bırakılmış." Hüseyin'in şaşkınlığı ve merakı iyiden iyiye artmıştı. Bu sevindirici bir haberdi aslında. Molla Muhammed en azından o kötü muamele ve esaretten kurtulmuştu. Oysa işgalci askerlerce tutuklanan birçok Müslümandan bir daha haber anlamamaktaydı. Molla Muhammed birçoğuna göre şanslı sayılırdı aslında. Nefesini tutup Şahran'ın sözü nereye getireceğini merakla beklemeye koyuldu Hüseyin. "İşte," dedi Şahran konuşmasına devamla, "Molla Muhammed serbest bırakıldıktan sonra benimle acil görüşmek için arkadaşlarla haber göndermiş. Ben de bugün gidip kendisiyle görüştüm. Bana Ebu Garip'te kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı muamelelerden ve orada gördüklerinden uzun uzadıya bahsetti. Konuşmasının sonunda da elime beni şok eden bir mektup tutuşturdu. Mektup, Ebu Garip hapishanesinde tutuklu bulunan biri tarafından kaleme alınmış. Molla Muhammed bu mektubu büyük bir gizlilikle saklayıp kendisiyle beraber getirmeyi başarmış. Hüseyin'in merakı ve şaşkınlığı daha da artmıştı. Bütün bu anlatılanlarda kendisini hususi olarak ilgilendiren bir alaka kuramıyordu. Şahran'da yavaş yavaş artış gösteren bir heyecan ve tedirginlik hali gözlemesi iyiden iyiye ürkütmüştü onu. Şahran elini montunun iç cebine doğru uzattı. Cebinden biraz yıpranmış bir kağıt çıkardı. ''İşte'' dedi Şahran titrek ve buğulu bir sesiyle. ''Molla Muhammed'in getirdiği mektup bu. Mektup şey'' bir türlü söylemeye dili varmıyordu. Mektup Nur tarafından kaleme alınmış.
1: ''Nur mu?''
0: dedi Hüseyin büyük bir şaşkınlıkla.
1: ''Hangi Nur'dan bahsediyorsunuz?''
0: Hacı Ahmet'in kızı, yani senin nişanlın olan Nur'dan. Gözleri dolmuştu. Genzi yanıyordu ama bunu belli etmek istemiyordu.
1: Ama bir yanlışlık olmalı. Nur ailesiyle beraber o evin altında şehit düşmüştü. Murad'ın dışında o aileden kurtulan olmamıştı.
0: Keşke, dedi Şahran. Keşke o da o zaman şehit olsaydı. Ama olmamış işte. Molla Muhammed, Nur bacımız da Ebu Garip hapishanesinde aynı hücrede kalmışlar. Nur kendisi her şeyi anlatmış ona. Evlerinin bombalanması esnasında komşularına çay şeker almaya gitmiş. O esnada olanlar olmuş. Olay üzerine Nur şuurunu kaybetmiş ve neticede soluğu işgalci askerlerin elinde almış. İşte o olayın aslı bundan ibaret Hüseyin kardeşim. Bu da Nur'un yazdığı mektup. Mektubu Hüseyin'e doğru uzattı. Hüseyin elleri titreyerek mektubu Şahran'ın elinden aldı. Başından aşağı kaynar sular dökülmüştü. Duyduklarına inanamamıştı. Korka korka mektubu açıp okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Halkıma, Felluce'nin, Ramadi'nin ve Halidiye'nin insanlarına, erdem ve onurlarını kaybetmeyen tüm dünyadaki insanlara. Bu size Amerikan Siyonist Hapishanesi Ebu Garip'ten kardeşiniz Nur'un mektubudur. İnanın, buradaki aşağılanmayı, sefaleti ve haysiyetsizliği size nasıl anlatacağımı, kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Siz sıcak evlerinizde karınlarınızı doyurup sevdiklerinizle bir arada otururken, bizim maruz kaldığımız aşağılanma ve çektiğimiz açlığı, sizler su içerken çektiğimiz susuzluğu, sizler derin uykudayken Amerikalıların bize yaşattığı uykusuz geceleri, sizler giyinikken bizim yaşadığımız çıplaklığı, bizi soyup önlerinde sıraya dizmelerini nasıl anlatabilir, nasıl kelimelere dökebilirim? Yüreğim kan ağlayarak şöyle diyorum. Allah'ım, benim insanlarım haysiyetlerini ve şereflerini bir avuç Amerikan dolarına satmış. Yaşadıklarımızı ve kirletilen onurumuzu düşündükçe gözlerimden yaşlar boşalıyor. Ey kardeşlerim! Amerikalıların elinde ne ızdıraplar çektiğimizi, ne acılar yaşadığımızı Allah aşkına nasıl anlatıp nasıl kelimelere dökeyim? Kardeşlerim! Allah'a yemin ederim ki yaşadıklarımızı dile getirmekten acizim. Bundan ar ediyorum. Ama yine de kelimelere sığınarak size olanları anlatacağım. Amerikalıların bizlere yaptığı haysiyetsizlikleri, çektirdiği eziyeti, işkenceyi ve aşağılanmaları elimden geldiğince anlatacağım. Hayvani zevklerin aracı olmadığımızda, kendimizi şehvetlerine teslim etmediğimizde bizi nasıl öldüresiye dövdüklerini ifade etmeme izin verin. Siz, ey bizim dini liderlerimiz olarak ortalarda tozup gezenler, Amerikalıların bize reva gördüğü bu cinsel ve hayvani izzetler karşısında nasıl oluyor da açık alınla ortalarda görünebiliyorsunuz? Peygamber Efendimizin en değerli hazineniz buyurduğu haysiyet ve şerefinizi çiğnetmekten pek sıkılmış gibi görünmüyorsunuz. Bizi ve kendinizi birkaç dolar kırıntısı karşılığında pazarlardaki köleler gibi Amerikalılara ve Siyonistlere mi sattınız? Haysiyet ve şerefinizi ne çabuk kaybettiniz? Allah'ın bizi sizlere bir emanet olarak verdiğini ne çabuk unuttunuz? Hani bizleri koruyacak, besleyecek ve namusumuzu asla çiğnetmeyecektiniz? Ne oldu size?
1: ne oldu verdiğiniz söze? Amerikalılar Ebu Garip'te namusumuzu her gün ayaklar altına alıyor. Mektubumu okuyanları Allah adına Ebu Garip hapishanesindeki vahşiliklere dur demeye çağırıyorum. Buradaki insanlığa sığmayan işkenceleri durdurmak için sesinizi yükseltmeye davet ediyorum. Burada yapılanlar, Siyonistlerin hapishanelerinde Filistinli gençlere ve kadınlara yaptıkları

burayı yerle bir edin. Çoğumuz hamileyiz. Biz dünden ölüme razıyız. Size yalvarıyoruz. Gelin ve kurtarın bizleri. Size, ailelerimize ve ülkemize daha fazla utanç vermemek için ölmek istiyoruz. Bizi öldürün. Size yalvarıyorum. Allah için bizleri, Amerikalıları öldürün. Allah rızası için size yalvarıyoruz. Bacınız Nur Nessar. 27 Kasım 2004.

0: Kıyamet Şehir Felluce 25. Bölüm.
1: Roman kuşağı sona erdi.

Ben aslında bir rüzgarım. Çılgınım, fırtınalardan hürüm. Varlığım sende başlar, yokluğum sende bitmeli. Beni eritmeli esaretin. Yoksa ölürüm ben, ölürüm. Ben aslında bir yaylayım. Yaylalardan yeşil, yaylalardan serin. En güzeli sende değilse eğer gözlerin, kahrolayım. Ben aslında bir yanardağım. Dağlardan ulu, dağlardan yüceyim. Yıldızlar eteklerimde parlar. Bulutlar aşamaz zirvemi. Aşkınla devim, aşkınla yüceyim. Ben aslında bir pınarım. Kaynağı bendedir bütün pınarların. Yücelerden en yüceye akarım. Dalgalar, dalgalar beni de katın köpüklerinize. Ben çok uzaklardan geliyorum. İletin, iletin beni denize. Ben büyük günahkarım. Seni sevmekten suçluyum. İftarda seni, sahurda seni beklerim. Sana niyetliyim, sana oruçluyum. Ey dua timsali mübarek eller! Tohum diye yere saçın, ekin diye beni biçin. İçimde başladı en çetin koşu. Ey yağız atlılar, ey şimşek kanatlılar! Hadi, mümkünse sevdamı geçin. Ben aslında bir yolcuyum. Ölümden hayata uzanıyorum. Ey biricik vuslat yolu, ey bana benden gidecek yol, al gayrı cümle öfkemi. Yeter ki bana sırdaş, bana yoldaş ol. İster getir, ister başladığın yere getir. Geçtiğim yollardan utanıyorum. Al götür beni, götür. Aslında ben bir çölüm, Gobi'yim, Sina'yım, büyük sahrayım. Rahmetine hasret, Kerbela'yım. Ey ilk harcı karan su, ey alevden fışkıran su, vahaya döndür beni, yokluğunda yanmaktayım. Gel, söndür beni. Ben aslında bir pervaneyim. Pervanelerden divaneyim. Beni ateşe hasretliğim kavurur. Yıllardır boşlukta dönmekteyim. Neredesin ey cihanı dolduran nur? Terk et beni. Terk et beni ey kendini bilmeyen mantık. Ey aynalarda gizlenen gurur, bırak beni. Ey en güzel güneş, ey ebedi ateş, yak beni. Nesimi gibi soy, Mansur gibi yak beni.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydinli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

yetiminim. Sen gittin, hayatın öbür ucunda bıraktın beni. Issızlaştı şehir, yetim kaldı şarkılar. Sen gittin, ummanımı besleyen dereler gitti. Enlemler, boylamlar, ülkeler gitti. Şaşırdı yönleri kuzey ve güney. Demirden kaviyelik, yelden hafiflik. Savaşlar, barışlar, gülüşler gitti.

Sen gittin, aşımın hamuru gitti. Sen gittin, yapımın çamuru gitti. Sen gittin, Nisan'ın yağmuru gitti. Sen gittin, dünyanın uğuru gitti. Söylesene, ağzımın tadı mı kalır? Hangi beyaz keyif çatar çayımda? Sen gittin, aralandı sahte dünyam yokluğa. Bir yağ emmez çıkrık kolu hatıran. Sen içimde büyüdükçe ben küçülüyorum. Adını kazıyamadı zaman, nar tadından, kar suyundan.

Sen gittin, devletim gitti. Sen gittin, sen gittin, servetim gitti. Sen gittin, izzetim gitti. Sen gittin, sen gittin, saadetim gitti. Yıkılmış bir hisar kaldı tevarüz. Bulutlara kan karıştı ardından. Sen gittin, örtüm gitti. Açıktayım, caz çavlak. Muhteşem rüzgarlar dağımı yoklar. Tüm yangınlar beni yakar önce. Tipi bir yandan, boran bir yandan biler dişini. Bende kalan en son yanını ister. Sen gittin, elim gitti. Sen gittin, dilim gitti. Sen gittin, sen gittin, gülüm gitti. Baştan sona diken doldu gülistan. Yedi veren suya saldı hatırını. Kırağa düştü bülbüllerin sesine. Akreplere kaldı bütün türküler. Sen gittin, kala kaldım tam takır. Zenginliğim eteğinle sürüldü. Bir yığın suç, zillet bastı hanemi. Ateşten gömlek giydim, şerbet içtim kızılcık. Tacirlere bayram oldu gidişim. Sen gittin, sen gittin, ben gittim, ben bittim. Ne olur benden uzak tutma nurunu. Nerede aşk varsa oraya yetişir elin. Yalnızlıklardan, yalnızlıklardan beni yine korursa sevdam korur ancak. Sen gittin, yapayalnız bıraktın beni.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi, Ökkeş Yiğit Bulvarı, Oğuz Eli Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A, Şehit Kamil Gaziantep.
5: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumud filosuna, Siyonist rejim donanması tarafından uluslararası sularda saldırı gerçekleştirildi. Küresel Sumud filosu kriz masası Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıkladı. Bazı teknelere yanaşarak taciz eden işgal ordusu hücum botlarının fark edildiği videolar paylaşıldı. İşgal basınında da filoya saldırının başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda işgalci askerlerin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Kriz masası yetkilileri ayrıca işgalci askerlerin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi. İşgal basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin alıkonulduğu aktarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden 14 Mayıs'ta Akdeniz'e açılan 54 teknelik filo, Antalya açıklarından uluslararası sulara geçerek Gazze ablukasını insani ve hukuki açıdan delmeyi hedefliyor. Filoda 45 farklı ülkeden yaklaşık 500 aktivist bulunuyor. Küresel Sumud filosu 2026 Bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında da işgal rejiminin saldırılarına maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyan işgalciler, aktivistlere işkence ve kötü muamelede bulunmuştu.
2: Hamas, işgal rejiminin sözde bakanı İsrail Katz'ın esirleri infaz etme emrine tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın Filistinli esirler hakkında infaz cezasının derhal uygulanmasına başlanması yönündeki emirlerinin tüm uluslararası teamül ve yasaların açık bir ihlaliyle işgalin Filistin halkına karşı yürüttüğü sistematik suç ve terör politikasının uzantısı olduğunu söyledi. Bu korkakça suç kararının, mücahit halkın topraklarını ve mukaddes değerlerini savunmak için meşru mücadelesine ve direnişine devam etmesini engellemeyeceğini vurgulayan Hamas, Filistin halkının suikast ve idam tehdidi politikalarının onları haklarına daha sıkı sarılmaktan ve direnişle kararlılıklarını artırmaktan başka bir işe yaramadığını kanıtladığını belirtti. Hamas, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve tüm insan hakları ve hukuk kurumlarına sorumluluklarını üstlenme, bu ırkçı ve hükümsüz kararı iptal etmesi için işgal hükümetine her türlü araçla baskı yapma, işgal liderlerini halka karşı devam eden suç ve ihlallerinden dolayı yargılama çağrısında bulundu. Geçtiğimiz Mart ayında İşgal Meclisi, Filistinli esirlerin hapishanelerde asılarak idam edilmesini öngören bir yasayı onaylamıştı. İnsan hakları grupları bu adımı esir dosyasının ele alınışında eşi benzeri görülmemiş bir dönüşüm olarak nitelendirmişti.
3: ABD Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 250 dışişleri görevlisinin işine kısa ve resmi bir e-postayla son verdi. İşlerine son verilen diplomatların arasında onlarca yıllık kıdemli isimlerinde bulunduğu belirtildi. Eski yetkililer özellikle İran ve Ukrayna krizlerinin sürdüğü bu hassas dönemde yönetime rehberlik edebilecek uzman enerji ve diplomasi birimlerinin tamamen kapatıldığını belirtiyor. Washington ise bu adımların bürokratik hantallığı ortadan kaldırmak amacıyla atıldığını söylüyor. Tasfiyelerin ötesinde mevcut yönetimde kariyer diplomatlarının yükselebileceği alanlar daraltılınca yaklaşık 2000 diplomat emekli oldu veya istifa etmek zorunda kaldı. Şu anda dünya genelindeki ABD büyükelçilik koltuklarının 100'den fazlası boş duruyor. Eski büyükelçiler yaşanan tecrübe kaybının ülkenin dış politikasına uzun vadede büyük zarar vereceğini ve kurumsal hafızayı yok ettiğini söylüyor. Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü ise tüm eleştirileri reddederek yapılan reformlar sayesinde daha hızlı hareket edebilen dinamik bir yapı kurduklarını söylüyor.
2: Soykırımcı Siyonistler, Gazze şeridinde yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasını hava saldırıları, topçu atışları, silahlı saldırılar ve yıkım operasyonlarıyla ihlal etmeye devam etti. İşgal ordusu, Deir Belah'taki Aksa şehitleri yakınındaki bir aş evine drone saldırısı yaptı. Saldırıda 4 sivil şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Deir Belah'ın merkezindeki Berake Caddesi'ne düzenlenen saldırıda da bir Filistinli şehit oldu. Çok sayıda kişi yaralandı. İşgal rejimine ait insansız hava aracının Lefah Garajı yakınında Filistinlileri hedef alması sonucu bir Filistinlinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
3: Gazze kentinin güneybatısındaki Tel Heva mahallesinde düzenlenen saldırıdaysa çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'taki Refah Garajı bölgesine düzenlenen başka bir saldırıda da Abdullah Ahmet Ebu Mustafa şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca Kuzey Gazze'deki Beit Lahia'ya ve Nasır Tıp Kompleksi'ne yönelik önceki saldırılarda ağır yaralanan iki Filistinlinin daha şehit olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10 Ekim'de başlayan ateşkes sürecinden bu yana Gazze'de 876 Filistinli şehit oldu, 2562 kişi yaralandı ve enkaz altından 776 kişinin naaşı çıkarıldı. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine yönelik saldırılarda şehit olanların sayısı 72.768'e, yaralı sayısı ise 172.664'e yükseldi. Ankara Sivil Toplum Platformu'yla Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun öncülüğünde düzenlenen Küresel İşgale Karşı Küresel Direniş Yürüyüşü'nde Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan saldırılara tepki gösterildi. Emperyalist Siyonist çeteye karşı yürüyoruz sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar'daki Safa Camii önünde başladı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, sloganlar eşliğinde Ankara'nın Çankaya ilçesi, Malcolm X Caddesi üzerinde bulunan ABD Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü. Basın açıklaması, Amfidap adına Enderun Eğitim Vakfı Ankara Şube Başkanı Muhammed Emin Ökçe tarafından okundu. Ökçe, ABD'nin tarihi boyunca hukuk tanımadığını hatırlatarak İran'a yönelik saldırılara dikkat çekti. Müzakerelerin devam ettiği bir süreçte yapılan saldırının amacının İran'ın nükleer kapasitesi olmadığını söyleyen Ökçe, işgal rejiminin bölgesel çıkarlarını korumak için yeni bir düzenin kurulduğuna dikkat çekti. Sessizlik, zulme ortak olmak anlamına gelmektedir diyen Ökçe, küresel direniş vurgusu yaptı. Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları, madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla bağımlı olma, hür ol temalı yürüyüş gerçekleştirdi. Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen gençler, basın açıklamasının yapılacağı Koşu Yolu Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Koşu Yolu Parkı'nda hazırlanan basın açıklaması öncesi bir konuşma yapan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Politikaları Başkanı Mersin Milletvekili Faruk Dinç, madde bağımlılığıyla, zehir tacirleriyle mücadelenin süreceğini söyledi. Ülkede bir ekonomik krizin olduğunu, ancak ekonomik krizden önce bir maneviyat ve ahlak krizi olduğunu belirten Dinç, Hüdapar olarak meclise sundukları kanun teklifine değindi. Dinç'in konuşmasının ardından basın açıklamasını Hüdapar Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İleri okudu. Uzun süredir madde bağımlılığı ile ilgili sahada aktif çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden İleri, madde bağımlılığı ile mücadelede ailelere düşen sorumluluklara vurgu yaptı. ABD ve Siyonist rejimin tehdit ve provokasyonları nedeniyle bölgede bir kez daha gerilim artarken Körfez bölgesinde dikkat çeken bir saldırı gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ezzafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı. Abu Dhabi Basın Ofisi'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı. Yangının bir insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığı bildirilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde herhangi bir etkilenme olmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Federal Nükleer Düzenleme Kurumu da yangının santralin güvenliği ya da temel sistemlerinin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, tüm ünitelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi. İnsansız hava aracı saldırısının hangi ülke ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer santrale düzenlenen saldırıdan ciddi endişe duyduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Grossi, durumu yakından takip ettiklerini ve gerektiğinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yardım sağlamaya hazır olduklarını kaydetti. Grossi, nükleer güvenliği tehdit eden askeri faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Öte yandan saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer ve enerji tesislerini hedef alma tehditlerinin hemen ardından gerçekleşmesi, olayın ABD ve Siyonist rejimin bir bayrak operasyonu düzenlediği iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Geçen hafta içi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli ziyaret gerçekleştirdiği iddiaları üzerine, Siyonist rejimle işbirliği yapmanın akılsızca bir kumar olduğunu söylemişti. Körfez'de gerilim sürerken İran İslam Cumhuriyeti'nden ABD'ye sert açıklamalar geldi. İran İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hamani'nin üst düzey askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rezai, gerilimlerin tırmanmaya devam etmesi halinde ABD'yi Körfez konusunda tehdit etti. Rezai, ABD'ye askeri olarak tavsiyem, Umman Körfezi gemileriniz için bir mezarlığa dönüşmeden önce geri çekilmeleridir. Aksi takdirde anladığımız kadarıyla deniz ablukası bir savaş eylemidir ve buna karşılık vermek doğal hakkımızdır ifadelerini kullandı. Rezai, İran'ın gösterdiği sabrın baskı veya tehditleri kabul etmek olarak yorumlanmaması gerektiğini kaydederek, "Şimdiye kadar sabırlı olmamız, bunu kabul ettiğimiz anlamına gelmez" sözleriyle ABD'ye sert mesaj verdi. Washington'ın bölgedeki rolünü sürdürmek için bir zamanlar kullandığı gerekçelere artık sahip olmadığını savunan Rezai, "Amerika buraya geliyor ve savaş gemilerini getiriyor. Düşmanı kim? Bir zamanlar Sovyetler Birliği ile yüzleşmek için geldiklerini söylüyorlardı. Sovyetler Birliği artık yok" dedi. Hürmüz Boğazı'nın her zaman ticarete açık kaldığını ve reddedilen şeyin ticari hareketlilikten ziyade yabancı askeri harekatlar olduğunu belirten Rezai, "Hürmüz Boğazı ticarete açık, ancak askeri yığılmalara ve güvenliği istikrarsızlaştırma girişimlerine kapalı olacağının altını çizdi. Evlerde biriken ve atılamayan eşyalar, bazı kişiler için yalnızca dağınıklık değil, psikolojik bir zorlantının göstergesi olabiliyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Ali Ruhan Çelik, son dönemde biriktiricilik ve istifçilik problemleriyle çok fazla karşılaştıklarını söyledi. Çelik, "Bir gün lazım olur" düşüncesiyle başlayan eşya biriktirme davranışının zamanla kişinin yaşam alanını ve sosyal ilişkilerini bozacak ciddi bir boyuta ulaşabileceğini belirtti. İstifçiliğin son yıllarda artmasının temel nedeninin sosyal temasın azalması olduğunu vurgulayan Çelik şunları kaydetti. İstifçiliğin kişinin eşyalarla kurduğu bağdan kopamamasıyla ortaya çıktığına dikkati çeken Çelik, bu durumun önlenebilmesi için yapılması gerekenleri anlattı. Doktor öğretim üyesi Çelik, son olarak erken müdahalenin önemine dikkat çekti. FETÖ soruşturmaları aralıksız devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı. MİT ile il polis koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme aracı Baylok kullandığı anlaşılan, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 24 şüpheli tespit edildi. Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 7'si aktif görevde, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis, Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Adana'da yaşlı çift ev almak için biriktirdikleri 2 kilogram altını dolandırıcılara kaptırdı. Olay Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Hacı Ali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz salı günü kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 86 yaşındaki Şerif Pamuk'u arayıp eşiyle birlikte isimlerinin kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. Bir süre sonra 58 yaşındaki Saadet Pamuk'u da arayan başka bir dolandırıcı, yaşlı çiftlerin başka odalarda kendileriyle konuşmalarını istedi. "Soyguncular sizin kimliğinizi olay yerinde bırakıp kaçmış" diyerek yaşlı çifti kandıran dolandırıcılar, Pamuk çiftinin çocuklarının ve torunlarının isimlerini de sayıp, Şerif ve Saadet Pamuk adına düzenlenmiş sahte kimlik fotoğrafı yollayıp güven kazandı. Savcı bey 4 vesikalık fotoğraf istiyor diyerek yaşlı adamı evden uzaklaştıran dolandırıcılar bu sefer de Saadet Pamuk'a tatlı dille yaklaşarak altınları eve giden kişilere teslim etmesini sağladı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı çift soluğu jandarmada aldı. Jandarma dolandırıcıları yakalarken yaşlı çiftin altınları bulunamadı.
2: Dünyada yaklaşık 1 milyar üzerinde hipertansiyon hastası var. Türkiye'de de yaklaşık olarak 15 ila 20 milyon arasında hipertansiyon hastası olduğu varsayılıyor. Genelde erişkin nüfusun yaklaşık 3'te 1'inde, yani her 10 kişiden 3'ünde hipertansiyona rastlanıyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ergül Seyfeli de hastalığın seyrine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Seyfeli, hipertansiyon hastalarının %30'unda baş ağrısı bulunduğunu söyledi. Profesör Doktor Ergül Seyfeli, tansiyonun düzenli olarak kontrol edilmesi ve doğru şekilde ölçülmesi uyarısında da bulundu. Tansiyon hastalarının yıllık kontrollerini yaptırması gerektiğini belirten Seyfeli, yüksek tansiyon ölçümlerinde mutlaka bir kardiyoloji uzmanına gidilmesi gerektiğini vurguladı.
0: Haberleri dinlediniz.

0: تش باش بدلا جخبا او
1: کاروان اف ام 93.7

Gaziantep ilimiz için akşam ezanı.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, onun hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.
2: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için, tasaları paylaşmak için, bir hoş sada ile umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
3: Kervan Efendi 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplama

0: Sadece ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 394 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i Şerif. teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 00.
8: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Hadis Deryası. Hayatı her yönüyle bizlere örnek olan, suyu dahi adapla içen, oturuşu, yürüyüşü, konuşması, uykusu dahi bir ahenkle olan sevgili peygamberimizin her biri bir hazine mesabesinde olan hadislerini sizlere sunuyoruz. Saffet Bakırcı'nın anlatımıyla Hadis Deryası her pazartesi saat 14'te, tekrarıyla aynı gün saat 21'de radyonuz Kervan FM'de. Hadis Deryası başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nehmaduh. Ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillah fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Efdalül a'mali el hubbu fillah el buğdu fillah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, insanı Allah'la tanıyan biri olarak, bu açıdan insanların en yetkilisi olarak yapılıp edilenlerin en hayırlısını bize şöyle tarif ediyor. İnsanlar pozitif ya da negatif, olumlu ya da olumsuz, iyi ya da kötü ameller işlerler. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayetle Peygamber Efendimiz diyor ki, Efdalül amali, amellerin en faziletlisi, el hubbu fillah, Allah hakkında, Allah konusunda, Allah yolunda sevmek, vel buğdu fillah, yine Allah yolunda, Allah hakkında, Allah konusunda buğz etmek, sevmemektir. Aynı konuyla ilgili şöyle dörtlü bir ifadesini de biliyoruz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Der ki, men ahabbe lillah ve ebgada lillah ve a'ta lillah ve mena'a lillah fekad istekmelel iman. Kim ki Allah için severse, Allah için buğz ederse, Allah için verirse ve Allah için engeller vermez, yapmazsa, o imanını mükemmelleştirmiştir. Hatta, diyelim bayramda, seyranda, ziyaretime gelen dört kişiye, size bir hadis ezberletebilir miyim diye izin alıp, bunu her bir parçasını birinin ezberlemesi şeklinde onlara ikram ettiğim olur. Men ahabbe lillah. Sen baştaki. Ve ebgada lillah, sen ikinci. Sadece bu kadarını ezberleyeceksin, üçüncüsü. Ve a'ta lillah, öteki de. Ve men'a lillah. Beş kişi ise sonuncu cümleyi beşi birden, ya da sadece dörtse hepsi birden bunu ezberlesinler. Kim ki men ahabbe lillah, bir sevgi, bir istek, bir arzu, bir evet, bir olumlu davranış peşindeyse, bir istek, bir iştiyak varsa ortada, bunu Allah sebebiyle, Allah'tan dolayı, Allah için yapıyorsa, yani elma, armut sevgisinden Ayşe Fatma, Ali Osman sevgisine kadar insanlar eğer sevdiklerini Allah için seviyorlarsa, bir kimse ki atını, arabasını, evini, barkını, işini, gücünü, hayatını, mematını, oğlunu, kızını, yani neyi seviyorsa, nerede durmayı, nerede nasıl yürümeyi seviyorsa, ne yapmayı, ne yapmamayı seviyorsa, ama seviyorsa, bir sevgisi varsa, bir isteği, bir meyli varsa ve bu Allah'tan dolayı, Allah içinse, Allah sebebiyle Allah'ı razı etmek içinse, Allah dedi diye Allah'ı memnun etmek içinse, bir. Ve ebgada lillah, ve buzu, kini varsa insanın, sevmemesi varsa, nefreti varsa bir şeylere ve o da yine lillah ise, Allah içinse, Allah'tan dolayı ise, Allah sebebiyle ise, 2. Aynı zamanda bu insan bir şeyler alıyorsa, bir şeyler veriyorsa, bunları da Allah için ayarlıyorsa, ve a'ta lillah ve men'a lillah, verdiği her şey Allah içinse, zaman veriyorsa, mekan veriyorsa, imkan veriyorsa, gözünü görmesini, kulağını duymasını veriyorsa, dizini diz bağını, belini bel imkanını veriyorsa, nesi varsa işte onu veriyorsa, ama bütün verdiklerini, kasasındakini, kesesindekini veriyorsa, hayatını veriyorsa ya da bütün varlığını, gücünü, kuvvetini veriyorsa, bütün bu vermelerini Allah için, lillah için yapıyorsa, yani Allah'tan dolayı o dedi diye onu memnun etmek için, onu razı etmek için, azabından, gazabından korktuğu için yapıyorsa, ve men'a lillah, vermediğini, engellediğini de aynı sebeple ortaya koyuyorsa, vermiyor ama engelliyor, fakat Allah içinse, Allah'tan dolayı ise, Allah'ı razı etmek içinse, fakat istekmel el iman, imanını mükemmelleştiriyor demektir. Tamamlamış imanını, çok güzel oluyor demektir. Allah'ın razı olmayacağı, Allah'ın istemediği yere hiçbir şey vermemek, Allah'ın razı olmayacağı, Allah'ın istemediği hiçbir şey sevmemek ya da buğz etmemek, kini olmamak, sevmek, sevmemek, almak, vermek, gitmek, gelmek, yapmak, yapmamak gibi bütün pozitif ve negatif durumlarda, olumlu ve olumsuz bütün hayat programında hep her şeyini Allah için yapmak pozisyondaysa kişi, işte o imanını güzelleştirmiş, tamamlamış, mükemmelleştirmiş ve de bu hadise göre de efdalul amal, yani amellerinin en faziletlisini, en güzelini, en değerlisini ortaya koymuş demektir. Efdalus saati cevful leylil ahir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, efdalus saat, zamanların, saatlerin en faziletlisi, en değerlisinin, en bereketlisinin, ibadet açısından bize en faydalı olanının, cevful leylil ahir, gecenin son kısmında yaşayacağımız zaman olduğunu bildiriyor. İslam dininin zaman ayarlamasına göre, güneş batınca gece, güneş doğunca gündüz başlar. Gecenin ilk başlangıç dönemine, Türkçedeki ifadeyle beyaz gece, yani akşam denilir. Şam gece demektir. Güneşin battığı yerdeki kızıllığın kaybolması anına kadar geçen süre, ki yaklaşık 1,5 saat kadar eder, İşte ona şafak tabir edilir. Arapça karşılığıyla. Kızıllık kaybolduktan sonra gece başlar. Yani gerçek gece, beyazlığı biten gece. Güneş doğmadan önce de, güneşin doğacağı tarafta bir beyazlık görülür. Buna da fecir diyoruz. Artık sabah namazı vakti girmiştir. Akşam, güneş battıktan sonraki kızıllık bitinceye kadarki dönem, akşam vakti, akşam namazının vakti. Sabah da fecir doğduktan, o beyazlık başladıktan sonra güneş batınca, güneş doğuncaya kadarki dönem de sabah namazı vaktidir. Buna göre bu ikisi arasında, yani akşam vaktinin sonu, sabah vaktinin önü arasındaki dönem işte gecedir. O geceyi üçe ayırmamız gerekiyor. Birinci üçte bir, ikinci üçte bir ve son üçte bir bölümleri. İbadet için, itaat için, Allah ile buluşmak için, ona arz-ı niyaz eylemek için, dua etmek için, onun önünde ahdi tazelemek için, yeniden söz vermek için, ona kullukta bulunmak için, ona münacatta bulunmak, dua etmek, istekte bulunmak için, geçmişi, o güne kadarki hayatı yeniden gözünün önüne getirip muhasebe etmek için, ondan sonrasının bir muhakemesini yapmak, planını, projesini yapmak için en güzel vakit işte gecenin son üçte biridir. Sanki kimi müfessirlere göre Duha suresinin ikinci ayetinde anlatılan da budur. وَالْضُحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى. اِذَا سَجَى gece demek, kapkaranlığa büründüğü zaman, koyulaştığı zaman, bitmeye geçeceği zaman gece demektir ki, işte o gecenin son üçte biridir. Hatta bir başka ayette وَالْلَيْلِ اِذَا يَسِرْ deniliyorsa, bu işte yürüyecek, gidecek, devam edecek bir gecenin son bölümü anlamına gelir. Bu gecelerin, Ramazan'ın geceleri, Miraç gecesi, Berat gecesi, Kadir gecesi ya da Cuma gecesi, Arife gecesi gibi özel bayram gecesi şeklindeki geceler olması, geceye değer olarak daha başka katmanlar, daha başka katmerler sağlayacaktır. Ama insanlar her bir gecenin hayırlı dönemini istiyorlarsa, faziletli dönemini istiyorlarsa, gecelerde kendilerine daha faydalı, daha bereketli dönem istiyorlarsa, her bir gecenin son üçte birinde ayakta olsunlar. Allah'a randevu adına, Allah'a söz vermek adına, "Ya Rab, senin dediğin gibi senin huzurundayım, peygamberinden öğrendim, sana geldim, sen dua eden yok mu?" dediğin, sen çaresiz, dertli, sıkıntılı yok mu? Sen istekte bulunan yok mu dediğin zaman bu zaman mı? Sen peygamberine öğretmişsin, ben ondan öğrendim. İşte huzuruna geldim denilecek geceler, gece bölümleri. Eftalü saati cevful leylil ahir. Sükunete erdiği dönem, sakin olduğu dönem, sona ereceği zaman, son üçte birlik dönem, işte o zaman zaman adına İnsanlar faziletler, bereketler bulacağı dönemdir o gecenin son üçte biri. Akşam ezan okununca iftar edildiniz. Oruç değildiniz ise yine de 3-5 lokmayla şöyle 1-1,5 saatlik bir dönem için midenizi yatıştırdınız. Sonra yatma hazırlıkları, akşam namazını kılmıştınız. Hatta üzerine sünnet namazları 2 veya 4 ya da 6 ilave eylediniz. Evvabin namazı diye öğrenmiştiniz. O gün öğrendiğiniz ayetleri okuyarak, Allah'a sözünüzü yenileyerek, tekrar tekrar ne dediğinizi bilerek, Allahu Ekber üzerinde düşünerek, Sübhanallahınız, Elhamdülillahınız konusunda daha bir bilinç sahibi olarak Allah'ın huzurunda bir günlük hayatın muhasebesini yaptınız, yarına sözler verdiniz Allah'a ve yatsı namazı. Cemaatle beraber siz komşularınız, siz mensubu bulunduğunuz vücudunuzun organlarıyla birlikte Allah'ın huzurundasınız. Hatta sonunda aleyhissalatü vesselama kulak verip Bakara suresinin son iki ayetini okudunuz. Bir ahit yenilemek, bir akit yenilemek anlamına Allah'la beraber oldunuz. Sonra yatağınıza hazırlanırken ayetül kürsi okuyorsunuz. O kürsi ayetle birlik Allah'ı daha bir yakın yeniden tanıyorsunuz. İmanınızı tazeliyorsunuz. Kafirun suresiyle İhlas suresini, Felak ve Nas surelerini okuyor. Fatiha ile birlik sonra tekrar İhlas, Felak ve Nas okuyor. Sonra bir kere daha İhlas, Felak ve Nas okuyorsunuz. Yatağınızdasınız. Peygamberiniz size yatma anında neler dediyse onları dilinizin, ağzınızın, sadece gırtlağınızdan üstünüzün değil, ta yürekten, kalpten söylenmesi olarak icra ediyor. Allah'ın huzurunda bir anlamda ölüme gidiyorsunuz. O ölüm, uyku denilen ölüm, sizin Allah'la beraberliğinizin ifadesi oluyor. Sen dedin hayatımı yaşadım, sen dedin ölüyorum ya Rabbi dediniz sanki. Ama gece kalkmak üzere yatıyorsunuz. Değilse öyle bir eyleminiz, öyle bir niyetiniz yoksa şeytan üç düğüm vuruyor üzerinize. Şayet gece uyanır, mesela Bismillah derseniz bir düğüm çözülüyor. Abdest alırsanız ikinci düğüm çözülüyor. Eğer namaz kılarsanız üçüncü düğüm çözülüyor. Değilse şeytanın üzerinize vurduğu düğümlerle gece perişan ya da yorgun perişan oluyorsunuz. Hatta böyle gece namazına, gece kalkışına kendince niyet etmeden yatmış insanlar için şeytanın kulağına işemesi tabirini yine peygamberden öğrenmiştiniz. O endişelerle yatıyorsunuz ve gecenin sonunda üçte birinde uyanıyorsunuz. Nereye? Abdest almaya. Ama acele etmeniz gerekir mi? Nereye yetişeceksiniz? Birine söz vermiş miydiniz? Evet, kimdi o? Allah'ın huzurunda. Evet, zaten onun huzurundasınız. Tamam, buluştunuz, aceleniz yok. Abdest alırken de sakin. Daha bir düşünerek, hatta ondan önce isterseniz bütün gökler ve yeryüzünün yaratılması konusunda senin, benim, bizim düşünmemiz gereken ayetleri okuyunuz. Tıpkı Peygamberimiz gibi. İnne fî halgis semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyl. Ve devamı. Abdestten sonra sakin oluyoruz. Acele etmiyoruz. Çünkü Allah'ın huzurunda o dedi diye sadece imanımızdan dolayı ne eşimize, ne çocuklarımıza, ne komşularımıza gösteriş için değil, bizzat kul olmak için onun huzurundayız. İçimizdekileri daha sakin düşünebilmeye, ağzımızla bunları gönlümüzle karıştırarak sevgimiz ama korkumuz, isteğimiz, arzumuz ama endişelerimizle birlikte Allah'a arz etmenin zamanıdır. Gecenin son üçte biri. Bulunduğunuz yer, Allah'ın ayetlerinden uzak bir yerse zor biraz. Yani havadan, rüzgardan, buluttan, gökten, gökyüzünden, yıldızlardan uzak bir mekandaysanız, hatta en dış kapı, sonra ikincisi, apartman girişi, sonra daire kapısı, sonra oda kapısıyla kendinizi birbiri üzerine kilitlemişseniz o başka. Ama pencere kapalı, perdeler de kapalı, her şey kilitli, dış alemden kendi kendinizi soyutlamışsanız o ayrı, değilse Allah'ın ayetleriyle iç içe olmak elbette duanızı, yalvarmanızı, yakarmanızı, Allah'ı daha bir içten duymanızı, ona gönülden bağlanmanızı sağlayacaktır. İşte gecenin son üçte birinde onun huzurundasınız, yeryüzü seccade ya da onun bir parçasıyla seccade edinmişsiniz. Fatiha okuyorsunuz, ne dediğinizi bilerek düşünüyor ve okuyorsunuz. Kendinizi aldatmanın anlamı yok.

mi olsak değil mi? Ciddi olsak, bunları söylerken sabaha kadar diye değil, hayatın sonuna kadar, ölüme kadar söz versek Allah'a, ondan yardım istiyorsak, yardım gelince kabul edeceğimizi söylesek, ama bunda samimi olsak. Hani avcının biri, yanına yaklaşılmaz bir hava, bir endam, bir caka ile bir oduncuya rast gelir ormanda. Der ki, oduncu baba, buralarda aslanın izine rastladın mı hiç? Var mı aslan? Ben aslan avcısıyım. Ya öyle mi, der oduncu sakin. Aslan mı? Bak karşıda uyuyor. Avcı titremeye başlar ve hırsla, hınçla, kinle, ben sana aslan sormadım ki, aslanın izini sormuştum, der. Öyle yapmasak biz de, Cenab-ı Hak'tan kulluğa izin isteyince, yardım isteyince, kulluk için imkan isteyince, Allah veri verdiğinde de ama ben böylesini istemedim demeyelim. Çünkü o bize yardım edecektir. Biz samimi isek o mutlaka yardımını gönderecektir. Bir başka hadis. Ebu Hureyre Efendimiz'den. Efdalus sadakati en yeteallemel mer'ul müslimu ilmen sümme yuallimuhu ehahul müslim. Sadakaların, Allah için verilenlerin, yapılanların en faziletlisi, Allah'a imanımızın tasdiki, Allah'a sadakatle bağlılığımızın ifadesi olarak yaptığımız hareketlerin en iyisi, bir kişinin, bir Müslüman kişinin ilim öğrenmesi ve de öğrendikten sonra onu Müslüman kardeşine de öğretmesidir. Bilmem anlatabildim mi? Efdalus sadaka. Biz sadaka denilince adamın şöyle cebinde, cüzdanının kenarında, varlığından kendisinin rahatsız olduğu, piyasası olmayan, bir yerlerde kullanma imkanı olmayan, hatta kendisine yük ola gelen bir para bozuntusunu birilerine verivermesi demektir. Öyle anladık, öyle alışmışız. Oysa bakın, buradaki sadaka da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesinde sadaka, parayla, pulla, malla, mülkle ifade edilmiyor. Milyonlar ve milyarlarınız olsa fark etmez ama onlardan daha hayırlısına haber veriyor Peygamberimiz. Eftalus sadakati, sadakanın, tasdikin en eftali, sadakatle bağlı olmanın, sadıkane bağlılığının en güzeli, en yeteallemel mer'ul müslimu ilmen, Müslüman bir kişinin ilim öğrenmesi, bir de sümme yuallimehu ehahul müslim. Onu Müslüman kardeşine öğretmesidir. Demek ki insanlar sadaka verecekler, sadaka ortaya koyacaklar, sadaka yapacaklar. Yani Allah'ın hayata karıştığına, imanlarına sadıkane bağlı olacaklar. Allah'ın kendilerinden kulluk istediğine sıddık olacaklar. Sıdk ile bağlanacaklar, bunu doğrulayacaklar, bunun doğruluğunu hayatlarıyla gösterecekler. Sadakatle bağlılıkları, sadıkane bağlılıklarını eylem olarak, amel olarak ortaya koyacaklardı ya, bu yapılan işlerin en faziletlisi ilim öğrenmesidir bir Müslümanın. Müslüman bir kişinin ilimle, irfanla, Kur'an'la, sünnetle beraber olmasıdır. Çünkü ilim Kur'an literatüründe Kur'an'ın kendisidir, vahyin kendisidir, Allah'ın öğrettikleridir. İşte kişi Allah'ın öğrettiği ilmi, kendisinin öğrenmesi gereken ilimdir diye Allah'ın peygambere gönderdiği, insanlığa gönderdiği ilmi, yani vahyi öğrenecek. Ama bu öğrendiğini mezara götürmeyecek. Sadece bende kalsın, ben kul olayım onunla, ben Allah'ın kulu kölesi olayım, ben şerefli bir makamda bulunayım demeyecek sadece. Onu da bir Müslüman kardeşine öğretecektir. Müslüman kardeşine öğretmek, Müslüman kardeşini ilim sahibi yapmak, Müslüman kardeşinin de ilimle beraber olmasını sağlamak. Elbette Müslüman öğrendiği ilmi sadece kendi öğrenmez. Çünkü İslam'a göre ilim Allah'ı razı etme bilgisidir. Çünkü İslam'a göre ilim cennete gitme yolunun bilgisidir. Cehennemden alıkolunma bilgisidir. Allah'ı razı etme bilgisi, gazabından kaçabilme bilgisidir. Çünkü İslam'a göre ilim Allah'ı razı edebilecek her şeyin bilgisidir. Hatta aleyhissalatü vesselam, Allah'ı razı edebilecek bir bilgiyi eğer insanlar başka bir gaye için öğrenirlerse
Onlar cennetin kokusunu duyamazlar buyurur, Allah korusun. Hatta bir aylık mesafeden

Kokusu işitilir duyulurken ama insanlar onu bilemeyecek, duyamayacaklarmış eğer Allah'ı memnun edecekleri bir bilgiyi başka gaye için öğrenirlerse. Buna göre ilim, Kur'an'da anlatılandır, sünnette öğretilendir, peygamberin ulaştığı, bizim var olmamız, bizim kulluğumuz için onsuz olmaz bilgilerdir. Vahiy bilgisi demektir. Allah'ın ne ile razı, neye gazap edeceği bilgisi demektir. Allah işte bu ilmi peygamberleriyle bize göndermişse, bir Müslüman da en güzel hareket olarak sadakatle bağlılığının, sıddık oluşunun, sadıkane bağlılığının en güzel hareketi olarak ilim öğrenecek. Ama bu ilim sadece benim olsun, bunu sadece ben bileyim, başkasına öğretmeyeyim demeyecek ve o kulluk bilgisini, Müslümanlık bilgisini, cennet bilgisini, cehennemden kurtuluş bilgisini, Allah'ın istediği gibi yaşam bilgisini Müslüman kardeşine de öğretecektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: hadis deryası sona erdi.
1: Acımız geceyi büyütür. Umutlarında kuşluğu büyütenlerin aslında en iyi bildikleri elbette gecedir. Tutup geceyi ülkeme getirirdi. Fecri birlikte analım diye. Andığımız o neydi ki, neresine tutunduysak ardı hep gece. Vakit yok. Andıkça parçalanan dost yüzü toplanıyor acıyla ülkemden. Gözlere veda sonu bırakılan. O cam kırıklarıyla kalbim ki şimdi her gece andıkça fecri soruyor. Gün rengimizi götüren o cellat kim?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adres İsimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Sakalım da ak, ayağım yalın, sarığım çözük, cübbemi atacak mıyım? Bir mahşerde bir gün kırılsın zincirlerim, özgürlüğe değil sana kavuşacak mıyım? Yeteceksen bir gün imdadıma, ne ip ne urgan sarkıt kuyuma, ene muvahhid tutunmam senden başkasına, hangi kitap yazıyor medet başkasından senin mahkumuna. Ya tenezzül et merhameten hakir toprağıma, ya uruc edeceğim şehiden bu kuyudan sana.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş Baklava'nın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
6: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür, sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de.
7: Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri, bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz, Gaziantep'te aranan iki hükümlü yakalandı. Gaziantep'te polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı. Uyuşturucu madde satıcılığı yapmak suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında ise hırsızlık suçundan hakkında 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli de emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara teslim edilerek cezaevine gönderildi. Bir diğer haber, hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması. 2026 yılı Camileri ve Din Görevleri Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmalarının il birincileri belli oldu. Kadın personeller arasından düzenlenen 11. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında hafızlık kategorisinde Şahin Bey Hoşgör Karataş Kur'an Kursu öğreticisi Kader Oruç Tutan il birincisi oldu. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma kategorisinde ise Şehit Kamil Mehmet Fadile Baloğlu Kur'an Kursu öğreticisi Nur Sena Şahin birinciliği elde etti. Erkek personeller arasında gerçekleştirilen 21. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında ise hafızlık kategorisinde Şahin Bey Batalhöyük Camii İmam Hatibi Veysel Özbeyli birinci seçildi. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma kategorisinde de Şahin Bey Mehmet Zilan Camii İmam Hatibi Bilal Yılmaz il birincisi oldu. Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, yarışmalara katılan tüm personelin özverili bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek dereceye giren yarışmacıları tebrik etti. Bir diğer haber, Yavuz Ali Hüdapar'da bayrak değişimi. Gaziantep'in Yavuz Ali ilçesinde Hüdapar 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede yapılan seçim sonucunda ilçe başkanlığı görevine Tacim Kervancı seçildi. Tacim Kervancı görevi önceki ilçe başkanı Kenan Yüksek'ten devraldı. Kongrede konuşan Kervancı, önceki dönem yönetiminde görev alan partililere teşekkür ederek emek veren tüm dava arkadaşlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kongre, partililerin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme ve temennilerin ardından sona erdi. Bir diğer haber, Gaziantep'te mamografi radyolojisinde ileri teknoloji dönemi başladı. Gaziantep Şehir Hastanesi Meme Radyolojisi Ünitesi'nde meme hastalıklarının erken tanı ve tedavisinde kullanılan ileri teknoloji görüntüleme yöntemleri hizmete sunuldu. Bir diğer haber, GA ünlü öğrenciden Avrupa'da bronz madalya. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Osman Ertürk, Almanya'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Bir diğer haber, Gaziantep Milletvekili Demir, halen evine giremeyen depremzede vatandaşlarımız var. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Kartal köyünde incelemelerde bulundu. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Kartal köyünde depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek köyde yaşanan mağduriyetleri gündeme taşıdı. Demir, biraz önce köyü gezdik, halen insanlar konteynerlerde yaşıyor. Kışın soğuğunu bir daha burada yaşadılar. Bir hafta 10 gün önceki o ağır fırtınada insanlar konteynerdaydı, perişan oldular. Bu köyde bu gecikmenin sebebini kimse bilmiyor, yetkililer de bir şey söylemiyor, dedi. Bir diğer haber, uyuşturucu ve silah operasyonu bir gözaltı. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği narkotik operasyonunda bir kişi yakalandı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 642 gram esrar, bir ruhsatsız pompalı tüfek ve bir bilyatar tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bir başka haber, Gaziantep'te 300 yataklı yeni kadın ve çocuk hastanesi açılıyor. Bölgedeki kadın ve çocuk sağlığı hizmetlerinde yoğunluğu azaltması hedeflenen 300 yataklı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek hizmet binası açılışa hazırlanıyor. Bir diğer haber, Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1.250.000 TL olan kaçak telefon, sigara ve elektronik ürün ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen planlı takip ve incelemeler sonucunda MA isimli şahsa ait iş yerinde kaçak ürün bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Sıradaki haberimiz, Kur'an ibadeti gösterişten uzak ve Allah rızası gözetilerek yerine getirilmeli. Gaziantep Şehit Kamil İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurban ibadetinin gösterişten uzak ve Allah rızası gözetilerek yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Bir diğer haber, tır hafif ticari aracı arkadan çarptı, 2 ölü 2 yaralı. Kaza, Tarsus, Adana, Gaziantep, TAK otoyolu Nurdağ kesiminde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ö idaresindeki tır, önünde seyir halinde olan Abdurrahman Y yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir diğer haber, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza önceki gün Şahinbey ilçesi kırsal Bekişli mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tarlasını sürmek için yola çıkan Ali Polat'ın kullandığı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonrası sürücü Polat traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde traktör sürücüsü Ali Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Bir başka haber, cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti. Olay dün Şehit Kamil ilçesi Fıstıklık mahallesine meydana geldi. İddiaya göre evinde cam silen 23 yaşındaki Duygu O, dengesini kaybederek 8. kattan binanın beton teras zeminine düştü. Ağır yaralanan Duygu O, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, bisiklet yarışı Gaziantep'te başarıyla tamamlandı. Gaziantep spor dünyasının prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Bisiklet Türkiye Kupası puanlı yol yarışmaları 15-16 Mayıs 2026 tarihinde Şahinbey ilçesinde başarıyla gerçekleştirildi. Sarı Salkım, Yamaçtepe, Gerciğin, Kabarcık, Kaleboynu ve Damlacık mahallelerini kapsayan zorlu güzergahta pedal çeviren 161 sporcu kıyasıya mücadele etti. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
8: Gaziantep haberleri sona erdi.

Kainatın efendisini taşıdın sırtında. Onu bir kez düşte görebilmek için bizler yanarken, sen onun hizmetinde şereflendin be Kusva, Kusva. Keşke değişebilseydik bedenlerimizi. Sen ben, ben de sen olsaydım. Ne akıl, ne şuur, ne de başka şey isterdim. Bir ne olup da o nebiye hizmet etseydim. Efendimin yanında ağır ederdim. Ne böğürür ne de bir şey yerdim. Anasını kaybetmiş yavru gibi yolunu gözlerdim. Ne zaman binecek üzerime diye.

Hangi hayvanat erişebildi senin makamına? Kim taşıyabildi ki kainatın en mukaddes emanetini senin kadar oluruyla sırtında?

0: hep yanınızda olacak. Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Hala senin yetimliğin düşer payıma. Hala senin öksüzlüğün gelip oturur en onmaz bir yanıma. Sensiz üşüdüm dehlizlerinde zamanın, gülen yüzlerin ruhları mahkum. Sen heybetini dağlara bıraktın, sıcaklığını çöllere. Gidişini sakladın bir hurma çekirdeğinde, vuslatları alıp gittin bir başına. Sarı takvimleri bana bıraktın. Firakları devşirdim zamanın aynalarında, kum saatlerine bakarak bekledim gelişini, heyhatlara gömüldüm. Hangi gecenin sabahında bulurum ben seni? Günde 5 defa iyi kötü savaşı çıkartır kelimelerim. 14 asırlık uzaklıktan geliyorum kapına. Suskunluğum, susuzluğum bu yüzden. Bu yüzden sessizliğinde gurbetlerin dili lal şairiyim. Senden sonra aşkın gözünü kör etti insanlık. Bizlere amarlık miras kaldı cetlerimizden. Kör bir yılan sevirde 1000 yıldan beri yolunu bekler. Benim de beklediğim bu duraktan yolun geçer mi senin? Gülüşün kadar sıcak gül kokuna hasret çekerim. Senden sonra güllerini kana buladılar. Gönlümün gözyaşları çoğaldı mısralarda. Yetim kalmak ve öksüz olmak manasını yitirdi zamanla. Oysa bütün yetimlikler, bütün öksüzlükler firakın tam manasıydı. Gidişine alışamayanların dilinde, hendekte karnına bağladığın taşlar, seni anmadan her nefes alıp vermemde, gelip boğazıma düğümlenir şimdi. Senin için canından geçenler de kimdi? 3000 meleği etrafında pervane yapan, yoksa Allah'ın yerdeki kudret eli miydi? Bedir'den payıma hala bir keşke düşer. Senin için hala canından geçenler aklıma düşer. Senin için tahtına küsenler, yardan geçenler, senin için korkmadan atını denize sürenler var. Hala gelmeni bekleyenlerin sabrı umman kadar, Karen'de Uveys'in yalın ayaklarından senin yolunu bulmak için iz süren delikanlılar. Çağların ötesinden, taşların dilinden, izleri kaybolan yedilerin şehrinden, binler selam yollamaktan sana ey sevgili. Hira'da kurşunu bir ses akar sayfalara. Hira'da sakladığın o sır, güneşten daha aşikardı oysa. Sana benzemek için birbiriyle yarıştığı bütün güzellikleri dünyanın, kameri bir işaretiyle ikiye böldü Ahmedinaza. Gül bahçesinin sultanı ey gül yar, sendedir her çiçeğin adı gül konulmadı. Efendisinden kaçan köleler çoğaldı, koyunu kurda kaptırdı çobanlar. Yorgun zamanlara hapsedildi hasretlerimiz. Bir tek sana olan sevdamıza gem vurulamadı. Bir tek sen olunca manalar yükselir firak. Hala senin yetimliğin düşer payıma. Hala senin öksüzlüğün gelip oturur en onmaz bir yanıma. Tahammülü yok dedim bu firakın. 14 asırlık uzaklıktan kaçıp geldim kapına. Sevdalar zaman mekan tanımaz. Ve ey zaman mekanlaşmış sevgilim, ben senin gelişinin dilencisiyim.

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Künye programında bugün kumandan, cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı tanıyacağız.

Adı Amir. Baba adı Abdullah bin Cerrah. Doğum tarihi 581. Doğum yeri Mekke. Künyesi Ebu Ubeyde. Lakabı Eminül Ümme, yani ümmetin güvenilir kişisi. Nisbeleri Kureşi, Fihri. Önemli aile bağları. Hazreti Peygamber'in 10. dedesi Fihir'de Resulullah ile soyları birleşir. Eşleri Hint bint Cabir bin Vehb ve Tuhayfe. Müslüman olduğu tarih 610. Tabakası sahabe. Önemli görevleri. Bazı askeri birliklere, yani seriyelere kumandanlık, Mekke'nin fethinde Hazreti Peygamber'in muhafız ve öncü birliği kumandanlığı, Beytülmal'ın, yani devlet hazinesinin idare ve muhafızlığı, zekat ve vergi toplama memurluğu, Şam yani Suriye bölgesindeki orduların başkumandanlığı ve valilik. Katıldığı önemli olaylar: Habeşistan hicreti, bütün gazveler, Ecnadeyn savaşı, Şam bölgesi fetihleri. Önemli bazı özellikleri: Hudeybiye anlaşması başta olmak üzere bazı vesikalara şahit olarak adı yazılan ve Mekke'de okuma yazma bilen birkaç kişiden biri. Hayattayken cennetle müjdelenen aşire-i mübeşşereden olan sahabilerden. Rivayet ettiği hadis sayısı 15. Vefat tarihi Hicri 18, miladi 639. Vefat yeri Amta, yani Ebu Ubeyde köyü, Ürdün. Kabrinin bulunduğu yer Ebu Ubeyde köyü. Ebu Ubeyde bin Cerrah'la ilgili detaylar. Hicretten 42 yıl önce, 581 yılında Mekke'de doğdu. Kureyş kabilesinden olan Ebu Ubeyde, İslam'dan önce okuma yazma bilen az sayıdaki Mekkeli'den biri olduğu için kabilesi kendisine değer verirdi. İslam'ın ilk günlerinde Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla Müslüman olan birkaç kişiden biridir. İslamiyet'in yayılması için büyük çaba gösterdi. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer gibi İslam'ı korkusuzca anlatıp yayanlardandı. Bu sebeple Kureyşlilerin ağır baskısına maruz kaldı. İşkenceler dayanılmaz hale gelince 616 yılında yapılan 2. Habeşistan hicretine katıldı. Bir müddet sonra Mekkeli müşriklerin İslamiyet'i benimsediğine dair çıkarılan asılsız bir haber üzerine Mekke'ye döndü. Ancak burada yaşamanın imkansız olduğunu görünce Medine'ye hicret etti. Uhud gazvesinde de Müslümanlar kuşatılıp İslam ordusu dağıldığı zaman Resulullah'ı korumak için vücutlarını kalkan yapan sahabiler arasında yine Ebu Ubeyde vardı. Hazreti Peygamber ayrıca bazı askeri birliklere, yani seriyelere onu kumandan olarak tayin etti. Hudeybiye anlaşması başta olmak üzere bazı vesikalara şahit olarak adı yazıldı. Mekke'nin fethinde Hazreti Peygamber'in muhafız ve öncü birliğinin kumandanı olarak şehre girdi. Beytülmal'ın devlet hazinesinin idaresi ve muhafızlığını yaptı. Medine'ye gelen Yemenlilere İslamiyet'i öğretmek üzere görevlendirildi. Hazreti Peygamber'le din konusunda tartışan ve Hristiyan kalıp cizye vermeyi kabul eden Necranlılar, cizre tahsili ve aralarında çıkacak ihtilaflarda hüküm vermek için güvenilir birinin kendileriyle gönderilmesini istedikleri zaman Resul-i Ekrem, "Her ümmetin bir emini, yani güvenilir kişisi vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır." diyerek onu Necran'a gönderdi. O günden sonra Eminül Ümme, yani ümmetin emini lakabıyla anılan Ebu Ubeyde bu bölgedeki insanlara İslamiyet'i öğretti. Ardından bazı kabilelere zekat ve vergi görevlisi olarak gönderildi. Hazreti Peygamber'in vefatı üzerine aralarında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in de bulunduğu bazı sahabiler Ebu Ubeyde'ye halifelik teklif ettiler. Fakat Ebu Ubeyde bu göreve Hazreti Ebu Bekir'in layık olduğunu söylediği gibi halife seçiminde ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilmesi için de büyük gayret sarf etti.
Hazreti Ebubekir devrinde ilk zamanlar devletin maliye işlerini yürüttü. Daha sonra Şam bölgesine gönderilen ordulardan birine kumandan tayin edildi. Bu dönemde Ma'ab ve Busra'nın fethi ile Ecnadeyn Savaşı'nda büyük yararlılıklar gösterdi. Hazreti Ömer halife olunca onu Halid bin Velid'in yerine Şam bölgesindeki orduların başkumandanlığına getirdi. Yermük Savaşı'nda İslam ordusunun başkumandanıydı. Bu dönemde Dimaşk, Baalebek, Humus, Hama, Laskiye, Kinnesrin, Halep, Antakya ve Kudüs başta olmak üzere Şam bölgesindeki birçok şehrin fethi gerçekleştirildi. Gönderdiği birlikler Urfa, Maraş, Malatya ve Tarsus'a kadar ilerlediler. Ebu Ubeyde, fethedilen yerleri Hazreti Ömer'in valisi olarak hayatının sonuna kadar idare etti. Şam bölgesinde patlak veren ve birçok sahabinin ölümüne yol açan veba salgını sırasında Ebu Ubeyde de bu hastalığa yakalandı ve miladi 639 yılında 58 yaşında vefat etti. Kabri bugün Ürdün sınırları içinde bulunan Ebu Ubeyde köyündedir. Şam'da Camiül Cerrah'ta bulunan bir kabir ona nispet edilirse de doğru değildir. Ebu Ubeyde uzun boylu, zayıf yapılı, güzel ve parlak yüzlü, gür saçlı ve seyrek sakallıydı. Hazreti Peygamber tevazu, zühd ve haya sahibi olan Ebu Ubeyde'yi çok sever, ahlakını ve şahsiyetini takdir ederdi. Hazreti Ayşe'nin rivayetine göre Ebu Bekir ve Ömer'den sonra Resul-i Ekrem'in en çok sevdiği kişi olan Ebu Ubeyde, Resulullah'ın cennetle müjdelediği 10 sahabiden yani aşere-i mübeşşereden biriydi. Ebu Ubeyde, sahabenin de büyük saygı duyduğu ve itibar gösterdiği bir zattı. Nitekim Hazreti Ömer kendisini çok sevip takdir eder, onu ararken "Kardeşim nerede?" diye sorardı. Şam'daki veba salgınını duyduğu zaman Ebu Ubeyde'nin salgından kurtulması halinde onu kendisinden sonra devlet başkanı olarak vasiyet edeceğini söylemiş, kendisi bir mecusi tarafından hançerlendiğinde de sağ olsaydı yerine Ebu Ubeyde'yi bırakacağını ifade etmiştir. Ebu Ubeyde, dünya nimetlerine hiçbir zaman düşkünlük göstermemiş, Şam bölgesi orduları başkumandanı ve valisi olmasına rağmen vefat ettiğinde geride neredeyse hiç mal bırakmamıştır. Hazreti Ömer, Kudüs halkıyla anlaşma yapmak üzere bölgeye geldiği zaman bölge valisi Ebu Ubeyde'nin evini ziyaret etmiş, evde bir yemek kabı, bir su kırbası, bir kılıç ve yatak olarak kullanılan bir keçeden başka bir şey görmemiştir. Yemek vakti Ebu Ubeyde, Hazreti Ömer'in önüne kurumuş bir ekmek ve tuzdan başka koyacak bir şey bulamayınca, Hazreti Ömer, "Ey Ebu Ubeyde, dünya senden başka hepimizi değiştirdi" deyip ağlamıştır. Ebu Ubeyde, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen ve Hazreti Peygamber zamanında bile Kur'an'ın anlamı ve İslam toplumunun karşılaştığı problemler hakkında kendisine müracaat edilen sayılı sahabelerdendi. Hayatı savaşlarda geçtiği için kendisinden rivayet edilen hadis sayısı sadece 15'tir. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün kumandan, cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı tanıdık. Allah'a emanet olun.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 00.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Hak yolun kervanı, Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

Bir hurma kütüğü vardı mescitte. Peygamberimiz yaslanırdı ona hutbede. İlim verir aydınlatırdı ashabını. Kuru kütükte dinlerdi sessizce. Yeni bir minber yapılınca mescide, kütüğü kaldırmışlardı başka bir yere. Acı acı hıçkırarak ağlıyordu kütük. Ashabı da dayanamadı, ağladı o hali görünce. Sevgilisinden ayrılmanın acısıydı.

Peygamberimizin yanına getirilince sustu. Okşanınca başı adeta sevinçten uçtu. Peygamberimiz buyurdu ki, seni dikeyim istersen kök sal dünyaya, İstersen cennete dikeyim meyve ver insanlara. Kütük bile ebediyeti seçti fani dünyada. Ey dostlar, bizler olamadık bir kütük kadar. Kavuşmasaydı Nebi'ye ağlayacaktı kıyamete kadar. O kuru bir kütükken gerçekleri biliyor da, bizler insan olarak nasıl yaşıyoruz dünyada?

0: Kervan FM reklamlar. Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
5: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber gazetesi.
6: Garantörler neyi bekliyor? İşgalci İsrail'in Kassam Tugayları Genel Komutanı İzzettin El Haddad'ı eşi ve kızıyla birlikte hedef aldığı suikast Gazze'de aylardır delik deşik edilen ateşkes sürecini yeni bir kırılma noktasına taşıdı. Ateşkes anlaşmasına rağmen suikastlar, bombardımanlar ve işgalın sahadaki ilerleyişi sürerken arabulucu ülkelerin ve uluslararası aktörlerin hiçbir somut adım atmaması Filistin cephesinde büyük tepki topluyor.
5: Türkiye Gazetesi.
6: ABD vuracak bahane arıyor. Trump yönetimi Tahran'ın taleplerinin tam tersini içeren 5 maddeyi müzakere şartı olarak masaya koydu. Savaş artık an meselesi.
5: Yeni Akit Gazetesi.
6: Uçkur çözüldü, gözleri açıldı. Son dönemde CHP'de yaşanan ahlaksızlıklar, yolsuzluklar, uçkur rezaletleri nihayet halkın tepkisini çekmeye başladı. tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik krizi ve düşük ücretleri bahane ederek CHP'yi yerel seçimlerde birinci parti haline getiren öfkeli seçmen, başta Antalya, Uşak, Bolu ve Giresun Görele ilçesi olmak üzere CHP'li belediyelerde patlak veren uçkur skandallarının otel odalarında, kiralık jetlerde yapılan fuhuş rezaletlerinin ardından partiyle ilişkisini kesmeye başladı.
7: Milli Gazete.
6: Garantörlere katili durdurun çağrısı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in Kassam Tugayları komutanı İzzettin el-Haddad'a yönelik suikastını bir suç olarak nitelendirerek, garantör ve arabulucu ülkelerin Tel Aviv'i ateşkes anlaşmasını uygulamaya zorlamaları gerektiğini açıkladı.
8: Yeni Birlik Gazetesi.
6: Avrupa'ya stratejik körlük uyarısı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Stratejik Diyalog Buluşması kapsamında Almanya'yı ziyaret ediyor. Fidan, Türkiye'nin stratejik ağırlığını, kabiliyetlerini ve jeopolitik konumunu göz ardı eden bir Avrupa güvenlik stratejisinin eksik kalacağını ifade etti.
8: Milat Gazetesi.
6: Merkez İstanbul. Bölgesel savaşlar ve gerilimler küresel enflasyon ve enerji krizine sebep olurken, Türkiye konumunu pekiştiren adımlar atıyor. İstanbul üzerinden dünyaya erişecek bir ticaret ekosistemi kuruluyor.
7: Yeni Şafak Gazetesi.
6: Dolunay ile 18 dakikada müdahale. Siber dolandırıcılara hızlı müdahale için emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay çatısı altına bir araya geliyor. Mağdur şikayetçi olduktan saniyeler sonra suç önleme tutanağı hazırlanacak ve ilk analiz 1 dakikada tamamlanacak. Yeni Şafak'a bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşmasını hedefliyoruz, dedi.
7: Akşam Gazetesi.
6: İsrail bölgeyi birbirine düşürüyor. Soykırımcı İsrail, Irak'ı Amerikan basını üzerinden Körfez ülkelerine hedef gösterirken ve ateşkesleri bozarken Birleşik Arap Emirliği'ne kimliği belirsiz drone saldırısı düzenlendi.
8: Diriliş Postası Gazetesi.
6: Kimse kimseye yakın değil. Adana merkezli yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınması, Ankara kulislerinde yalnızca bir adli dosya olarak değil, aynı zamanda güçlü bir siyasi mesaj olarak okunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı operasyonda 21 ilde 200 şüpheli hakkında işlem yapılırken, MASAK raporları ve teknik takiplerle yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespit edildiği duyuruldu.
8: Karar Gazetesi.
6: Bunu bize dış güçler yapmadı. TÜİK ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verileri, mutfaktaki yangının 5 yılda nasıl dünyanın zirvesine çıktığını ortaya koydu. Eylül 2021 ile Nisan 2026 arasında dünyada gıda fiyatları %101 artarken, bizdeki artış %833'e ulaştı. Uzmanlar, tablonun sebebi dış güçler değil, yanlış ekonomi politikaları, dedi.
7: Manşet Haber. Manşet Haber.
9: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
10: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
11: Erkan Kadga, Doğru Haber, Hüdapar ve Bağımlılıkla Mücadele. Takdirle karşılaşmamak mümkün mü? Herkesin suni ve önceden kimi odaklarca belirlenmiş gündemlere saplanıp kaldığı bir zamanda Hür Dava Partisi'nin toplumun gerçek sorunlarına eğilip kendi hakiki gündemini tayin etme özgürlüğü bile partinin ismine gerçekten yakışıyor. Aslında daha önce bu konuda "Yoksa devletin gücü yetmiyor mu?" başlığı altında bir yazı yazmıştım. Çünkü genel kabul, devlet erkinin gerçekten isterse gençliğimizi gittikçe daha çok zehirleyen bu illetin üstesinden gelebileceği yönündedir. Ya devlette bir güçsüzlük hali, ya umursamazlık vardır, ya da hiç dile bile getirmek istemeyeceğimiz iddialar haklı çıkar. İstatistikler ortada. Kaldı ki bu istatistiki verileri hazırlayan da devletin kendisi.
12: İşin vardığı vahameti gerçekten görmüyor olma ihtimali var mı? Her yıl tüm okullarda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele ve Okulda Bağımlılığa Müdahale programları kapsamında çeşitli faaliyetler, veli ve öğrenci bilgilendirme seminerleri, öğrencilere danışmanlık ve rehberlik görüşmeleri gibi çalışmalar yapılmaya çalışılır. Tespit edilen riskler, yapılan çalışmalar, bilgilendirilen veli sayısı gibi durumlar kayıt altına alınıp raporlanır. Ama bu illet gençliğimiz içinde daha hızlı şekilde yayılmaya devam ediyor. Demek ki işe yaramayan ve değiştirilmesi gereken yöntemler var. Gençlik, güç merkezine karşı asi olmayı, muhalif davranmayı sevebilir. Onun için devletin bütün gücünü bu illeti para için yapan organize suç unsurlarına karşı etkin mücadeleye yönlendirmesi, verilen cezaları caydırıcı düzeye yükseltmesi, işin toplumsal ikna yönünü toplumun bizzat içinde olan siyasi parti tabanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına havale edip onları desteklemesi çok daha etkili sonuçlar verecektir. Tüm sivil toplum kuruluşlarının Hüdapar'a destek vererek bu hayırlı çalışmaları yürütmesi gerekir. Hüdapar bu hayırlı çalışmada yalnız bırakılmamalıdır. Bağımlılık daha çok akran özentisiyle yayılır. Öyleyse gençlerimizin etrafında olacak arkadaşlarının iyi seçilmesi zorunluluğu vardır. Eğitimimizin ana yönü kıldığımız Batı modernitesinin cazibesine kapılmış, genç zihinlerde bu tür bağımlılığın daha çok yaygınlaştığını basit bir gözlem sonucunda bile görebiliyoruz. Bu tür arkadaşlık ortamlarında bulunan gençlerimizin çok daha rahat şekilde bağımlı olduklarını görüyoruz. Eğlence mekanları dağıtımın merkezi olarak kullanılıyor. Yani bu zihin bize uygun değil. Bu elbise bizde eğreti duruyor. Bizi biz olmaktan uzaklaştırıp zarar veriyor. Bu zihniyeti içimizden def etmeden yaptığımız ve yapacağımız tüm faaliyetler enerji ve kaynak israfı olmanın ötesine geçemeyecektir. Bağımlılık sadece madde değil, daha çok bir zihniyet yayılımıdır. İşte tüm çabalara rağmen bağımlılığı yaygınlaştıran bu zihniyetin farkında davranıyor Hüdapar. Küçük oy kaygıları peşinde koşup günlük popüler siyaset içinde sansasyonel çıkışlarla kendini var etmeye çalışmıyor. Direkt toplumun canını yakan soruna eğiliyor. Takdir etmek ve destek vermek lazım. Gençliğimiz kendi öz manevi zihniyetine dönmeli. Gençlerimiz iyi arkadaşlık ortamları, iyi arkadaşlar edinmeli. İnsan arkadaşlarının ortalamasıdır. Manevi değerleriyle barışık gençlikle Batı zihniyeti empoze edilmiş gençlerimizin arasındaki bağımlılık oranı mukayese bile edilemeyecek düzeylerde ise yöntem aslında bellidir. Programlar hazırlayıp seminerler veriyorsanız veriniz. Ama gençliğinizin idealitesini haz ve konfor kültürü yapan Batı kapitalist zihniyetinin ifsad eden taklitçiliğini engellemediğiniz veya daha iyisi def etmediğiniz sürece bu illet varlığını sürdürüp yayılmaya devam edecektir.
13: Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Gençler, hani putları kıracaktık? Sevgili gençler, hani taatları reddedip bütün putları kırmak için yola çıkmıştık? Yıllarımızı bununla ilgili derslere ve okumalara vermiştik. Buyurun, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Nereden mi başlayalım? Evlenmenize, Müslümanca yuva kurmanıza engel olan putları bir bir kırıp devirmekle başlayalım bu işe. Gerçekten evlenip yuva kurmak isteyen gençlerimizin önüne dikilmiş öyle putlar var ki hangisini sayalım? Unutmayalım ki bu putları kırmadan öteki putları asla kıramayacağız. Tanıştığım ve kısacık da olsa sohbet etme imkanı bulduğum gençlere mutlaka evlenmelerini tavsiye etmeden bırakmıyorum. Fakat son zamanlarda maalesef olumlu cevap aldığımı söyleyemeyeceğim. Evlenmelerini engelleyen mazeretleri sıraladıklarında gerçekten insanın gözünü korkutuyor ve bir anlamda onları haklı buluyorsunuz. Yani putlar, ciddi putlar. Bunların neler olduğunu saymıyorum. Yuva kurmayı engelleyen kanunlar, örfler, adetler, her biri yıkılmaz bir put olmuş durumda. Her şeyi biliyoruz. Bütün bunlara rağmen gençlerimizi, özellikle kızlarımızı bu putları yıkmaya, kaldırıp atmaya çağırıyoruz. Böyle derken sizi asla maceraya çağırmıyoruz. Allah'ın kullarına verdiği en meşru hakkı kullanmaya, onun emrettiği bir hayat tarzını yaşamaya çağırıyoruz. Korkmayın, Allah sizinle beraberdir. Atacağınız her adımda yanınızdadır ve yardımcınızdır. Sakının, ne yiyip ne içeceğiz düşüncesini aklınıza getirmeyin. Çünkü bu imanı tehlikeye atar. Size düşen kapitalistçe yaşamayı gözden çıkarmaktır, o kadar. Elbette bu konuda bayan mı erkeğin aynı düşüncede olması şarttır. Çünkü bu putlar tek kişinin kıracağı putlar değildir.
12: mutlaka erkekle beraber kadının da katılacağı bir cihattır. Putları kırmakla eş anlamda kullanılan bir kavram daha vardı ya, ezber bozmak diye. Buyurun, ezberleri bozuverin. Hem de kemikleşmiş, taşlaşmış ezberleri bozalım. Bizim bu çağrımız sadece genç erkeklerimize ve kızlarımıza değil, aynı zamanda annelere ve babalaradır. Dikkat ederseniz Rabbimiz asıl velileri muhatap alarak evlendirin buyuruyor. Selam ve dua ile.
14: Naşit Tutar, Doğru Haber. Çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğruna savaşmak. Henüz hangi oyuncağı daha çok sevdiğine bile karar veremeden enkazların arasından çıkarılan bir çocuk düşünün. Toza toprağa bulanmış küçücük bedeninin beyaz bir kefene değil, dünyanın suskunluğuna sarıldığı bir bebeği. Ardından doyasıya koklayamadığı evladının parçalarını poşetlere toplarken bile elhamdülillah diyebilecek kadar ağır bir imtihanın altında ezilen bir anneyi düşünün. Sonra bütün bir ailesini yıkıntılar arasında arayan çaresiz bir babanın sessiz feryatlarını hayal edin. Bir anlığına kendinizi onun yerine koymaya, o acının ağırlığını hissetmeye çalışın. Ve bütün bunları canlı yayınlarda izledikten sonra kahvesini yudumlamaya devam eden bir dünyanın merhametsizliğine bakıp kendi halinize ağlayın. Gazze'de yalnızca insanlar ölmedi. Bombaların altında parçalananlar sadece çocuk bedenleri, evlerin enkazları, yarım kalan hayatlar ve gerçekleştirilemeyen hayaller değildi. Dünyanın yıllardır insanlığa pazarladığı bütün o süslü kavramlar da enkaz altında kaldı. Medeniyet, insan hakları, uluslararası hukuk, özgür dünya. Hepsi Gazze semalarında yükselen dumanlarla birlikte suskunluğa büründü. Bir köşeye sindi, dağılıp parçalandı. Gazze, kralın çıplak olduğunu haykıran, modern dünyanın ahlaki iflasını gösteren devasa bir aynaya dönüştü. Katil Stalin'in bir kişinin ölümü trajedi, 1 milyon kişinin ölümü ise istatistiktir diye meşhur sözü vardı. Belki de modern dünyanın vicdanını en iyi özetleyen cümlelerden biriydi bu. Yıllarca bize insan haklarından bahsedenler, bugün katledilen çocukların sayısını istatistik gibi hesaplayıp sadece sayısal bir veriye dönüştürüyor. İnsan hakları nutukları atanlar, bir halkın açlığa mahkum edilmesini güvenlik hakkı diye savunabiliyor. Sözde kadın hakları savunucularına göre ise Gazze'li annelerin parçalanmış bebeklerinin başında yükselen feryatlarının hiçbir karşılığı bulunmuyor. İnsanlık tarihinin belki de en büyük vicdan kırılması yaşanırken, dünyaya adalet getirmek iddiasıyla kurulan Birleşmiş Milletler de bu insanlık trajedisini uzaktan seyredip göstermelik birkaç kınamayla görevini yaptığını sanmamızı istiyor. Gazze'ye düşen her bomba sadece evleri yıkıp insanları öldürmüyor. Aynı zamanda kim olduğumuzu, nerede durduğumuzu, içimizde kalan insanlığı, dünyanın ikiyüzlülüğünü, uluslararası sistemin çürümüşlüğünü ve güçlüye hizmet etmek için var olduğunu da ortaya çıkarıyor. Gazze, Batı'nın insan hakları anlayışının kimliklere göre işlediğini gösterdi. Gazze, uluslararası hukukun yalnızca güçlülerin çıkarlarına hizmet ettiği sürece işletildiğini gösterdi. Gazze, modern dünyanın mazlumdan değil, zalimden yana tavır aldığını gösterdi. Ve en önemlisi Gazze, Müslümanların parçalanmışlığını bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. Bugün milyonlarca Müslüman gözyaşı döküyor ama aynı ümmet yıllardır mezhepçilik ve milliyetçilik kavgalarıyla birbirini tüketiyor. Eller dua için semaya açılıyor fakat ümmet çapında ortak bir irade ortaya konulamıyor. Kimileri protestolarla vicdanını rahatlatıyor, kimileri birkaç paylaşım yaparak sorumluluğunu yerine getirdiğini sanıyor. Gazze sadece düşmanın gücünü değil, ümmetin dağınıklığını da gösteriyor. Size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize katından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz ayeti şamar gibi inmeli suratımıza. Bir şeyler yapılmalı artık ama sözde değil, yazıyla, nutukla, kınamayla değil. Bedeli olan, karşılığı olan somut adımlar atılmalı. Binlerce kınamanın bir kurşun kadar caydırıcılığı olmadığını gördük çünkü. Mazlumun elinden tutacak, zalimi zulmünden el çektirecek bir şeyler yapılmalı. Çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar kendileri için bir çare olmamızı istiyorlar çünkü. Onlar bizden kınama, protesto, slogan değil, kendilerini kurtarmamızı istiyorlar. Allah da onların uğruna neden savaşmadığımızı soruyor. Verecek bir cevabımız var mı?
15: Yahya Oğraş, Doğru Haber. LGS ve YKS yaklaşırken.
14: takvim yaprakları hızla tükeniyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği sınavlara az gün kalmış olabilir. Lakin hakikatte tükenen zaman değil, çoğu zaman farkında olmadan tükettiğimiz imkanlardır. Yaklaşan sınav maratonu. Kimileri için telaşın, kimileri için pişmanlığın, kimileri içinse toparlanışın zamanıdır. Oysa inanan bir insan için zaman sadece akan saatlerden ibaret değildir. Zaman emanetin adıdır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyurur. Bu ilke sadece uhrevi hayatın değil dünyevi başarının da temel kanunlarından biridir. Emeksiz netice beklemek tohumsuz hasat beklemeye benzer. Bugün gençlerimizin en büyük imtihanı çoğu zaman sorular değil, dikkat dağınıklığı, erteleme alışkanlığı, dijital meşguliyet ve hedef bulanıklığıdır. Başarı evvela niyette başlar, zihinde planlanır ve emekle taşlandırılır. Kur'an-ı Kerim zamanın kıymetini sadece Asr suresiyle değil, hayatın bütününü kapsayan çalışma ahlakıyla öğretir. Bir Müslüman için ders çalışmak yalnızca not almak değildir. İlmi aramak, emaneti taşımak, ümmete ve insanlığa faydalı olabilecek bir şahsiyet inşa etmektir. Bu bakımdan sınava hazırlık da ibadetin bir parçasına dönüşebilir, eğer niyet doğruysa. Peki sınav yaklaşırken öğrencilerimiz nasıl bir yol izlemeli? 1. Niyetinizi düzeltin, hedefinizi berraklaştırın. Başarıya giden yol, kaç net yapacağım sorusundan önce, niçin okuyorum sorusuna verilen cevapla başlar. Makam için mi, alkış için mi, yoksa faydalı bir insan olmak için mi? Niyet berraklaşınca irade güçlenir. Çünkü anlam bulan emek, yorgunluk üretmez, sabır üretir. 2. Günü vakitlere bölün. Bir mümin için zamanın en güzel programı namaz vakitleridir. Gününüzü sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ekseninde planlamak zihni disipline eder. Tilde, sabah, 2. Yeni konu öğrenme, öğle öncesi, soru çözümü, ikindi sonrası, tekrar, akşam, eksik konuları tamamlama, yatsı sonrası, hafif tekrar ve ertesi gün planı. Bu disiplin sadece verimi değil, iç huzuru da artırır. 3. Az ama sürekli çalışın. Efendimizin amellerin Allah'a en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır. Mealinin rehberliği eğitimde de büyük bir prensiptir. Bir gün 10 saat, ertesi gün hiç çalışmamak yerine her gün istikrarlı şekilde çalışmak zihinde kalıcılığı artırır. 4. Dijital orucu deneyin. Sınav takviminde en büyük rakip bazen soru kitapları değil ekranlardır. Instagram, kısa video akışları, anlık mesajlar. Bunlar dakikaları değil, odak gücünü çalar. Her gün belirli saatlerde telefonu kapatmak,

0: Başarı sadece sınav salonunda kazanılan puan değildir. İradesini yönetebilen, zamanını koruyabilen, niyetini temiz tutabilen bir şahsiyet inşa etmektir. Okul takviminin son günleri not yükseltme dönemi olabilir. Ama daha önemlisi karakter yükseltme dönemidir. Kazananlar sadece çok çalışanlar değil, neden çalıştığını bilenlerdir. İlim ile hikmet imtizac ederse himmet pervaz eder.
1: Sesli makale sona erdi.

0: yıllar yılı hep aynı alemde dönüp durdum. Birkaç dosta, mahbuba dilim döndükçe sordum. Hicranını sevgili vuslatına hep yordum. Özlemin kalpte volkan, vuslata gel efendim. Hicret edip dünyadan sana doğru yol alsam, Mecnun olup çöllerde yoluna baş koysam, kurtuluşu, necatı sana varmakta bulsam, bu kalp susamış sana kabul buyur efendim. Aşkı kışlığından süzüp lübbü sana adasam, sana gelen her taşa bin canla siper olsam, sevgiden ashab ashab yanıp yanıp tutuşsam, kapındaki bendeyi okşar mısın efendim?
1: Kervan FM reklamlar.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplama

0: tipimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinleyin.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: Dilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
3: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
4: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevri Caddesi No 39 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
9: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
10: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Ahirette huzurumuza gelip bizimle karşılaşacaklarını düşünmeyenler, bize elçi olarak melekler gönderilmeli yahut Rabbimizi görmeli değil miydik, dediler. Gerçekten onlar kendilerini büyük görüp azgınlıkta haddi iyice aştılar.

gün gelecek, melekleri görecekler. Fakat o gün, o suçluları sevindirecek hiçbir haber olmayacak. Ve melekler onlara, sevinmek size haram, haram diyecekler.

0: Onların yaptıkları her işin üzerine varıp, hepsini toz duman edeceğiz.
1: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا
0: Ama o gün cennetlikler, kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde bulunacaklardır.

0: gün gelecek, gök, beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek.
1: El-mulku yevme-idin il-hakku lir-rahman ve kâne yevmen alel-kâfirîne asîrâ.
0: İşte o gün tam hakimiyetin Rahman'a ait olduğu iyice açığa çıkacaktır. Kâfirler için o gün çok çetin bir gün olacaktır.

0: O gün zalim parmaklarını ısırır, eyvah der. Keşke o peygamberle birlikte yol tutsaydım. Eyvah, keşke falanı dost edinmeseydim. Vallahi bana gelen öğütten, Kur'an'dan beni o uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı işte böyle uçuruma sürükleyip sonra da yüzüstü yalnız bırakır.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: O gün peygamber, Ya Rabbi, halkım bu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar, der.

0: İşte böylece biz her peygamber için suçlulardan bir düşman ortaya çıkardık. Ama tasalanma. Senin Rabbin yol gösterici ve yardımcı olarak yeter mi yeter?
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا.
0: Bir de o kâfirler dediler ki, bu Kur'an ona toptan bir defada indirilmeli değil miydi? Halbuki biz vahiy ile senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça parça okuduk.
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
0: Onların sana itiraz için getirdikleri hiçbir temsil, hiçbir soru olmaz ki, ona karşı biz sana gerçek durumu bildirmeyelim ve en güzel açıklamayı yapmayalım.

0: O halde sen o kâfirlere de ki, yüzleri üstünde sürünen sürüler halinde cehenneme tıkılacak olanlar yok mu? İşte onlar yerce en fena, yolca da en sapıktırlar.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
0: Gerçekten biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık.

Haydi, ayetlerimizi yalan sayan o halka gidiniz, dedik. Sonunda o toplumu yerle bir ettik. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ

0: Nuh'un halkına gelince, onlar peygamberlerini yalancılıkla suçladıklarında, onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret vesilesi yaptık. Zalimlere gayet acı bir azap hazırladık.
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
0: Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bu arada daha birçok nesilleri de inkârda ısrarları sebebiyle helak ettik.
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: Onların her birine geçmişten misaller getirdik. Ama öğütleri tutmadıkları için hepsini kırıp geçirdik.
1: وَلَقَدْ أَتَى

0: Şu Kureyş müşrikleri, bela yağmuruna tutulan, üstüne taş yağdırılan şehire de vardılar. Peki orada olup biteni fark etmediler mi? Doğrusu onlar, öldükten sonra diriltileceklerini hiç düşünmüyorlar.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَادَ الَّذ۪ي بَعْدَ اللّٰهُ رَسُولًا
0: Seni gördüklerinde mutlaka seni alaya alır ve Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu şahıs mıymış, bula bula bunu mu bulmuş derler.

0: Eğer biz sebat etmeseydik, neredeyse bizi tanrılarımızdan vazgeçirecekti. Ama kendilerini bekleyen azabı gördükleri vakit, asıl sapanın kim olduğunu işte o zaman anlayacaklardır.
1: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
0: Baksana şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye, artık sen mi vekil olacaksın ona, işlerini sen mi yürüteceksin?

Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinlediğini yahut aklını çalıştırdığını mı sanıyorsun? Doğrusu onlar yolu şaşırmada davarlar gibi, hatta daha da şaşkındırlar.

Bakmaz mısın Rabbin gölgeyi nasıl uzatıyor? Dileseydi onu hareketsiz kılardı. Sonra nasıl güneşi ona delil kılıyoruz? Sonra da nasıl tutup onu azar azar kendimize doğru dilediğimiz yere alırız?

0: Size geceyi örtü, uykuyu bir istirahat, gündüzü de dağılıp çalışma vakti kılan O'dur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

rüzgârları rahmetinin önünden müjdeci olarak gönderen de O'dur. Ölü diyarlara hayat vermek ve yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten tertemiz suyu da biz indirmekteyiz.

0: Bu gerçeği insanların iyice düşünmeleri için biz farklı üsluplarla anlatsak da onların çoğu nankörlükten başka bir şey yapmıyorlar.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا
0: Eğer isteseydik, her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik.
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
0: O halde sen asla kafirlere itaat etme ve Kur'an'a dayanarak onlarla büyük bir mücahede gerçekleştir.

0: biri tatlı, susuzluğu giderici, öbürü tuzlu ve acı, iki denizi salıveren, birbirine karışmadan akıtan, fakat aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O'dur.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا
0: İnsanı bir parça sudan yaratıp da, soy ve evlilik bağından oluşan bir sülale haline getiren de O'dur. Sonra Rabbin her şeye kadirdir.

0: Buna rağmen bir kısım insanlar, kendilerine tapmaları halinde fayda, tapmamaları halinde zarar veremeyen bir takım şeyleri tanrılaştırıp, Allah'tan başka onlara ibadet ettiler. Zaten kafir, Rabbine karşı hep batıla arka çıkar.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: De ki, benim bu hizmet için sizden istediğim hiçbir ücret yoktur. Tek isteğim, Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen insanlardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا.
0: Öyleyse sen ölmeyen, o mutlak hayat sahibi Allah'a dayan ve onu hamd ile tesbih et. Onun kendi kullarının günahlarından haberdar olması yeter.

0: Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri 6 günde yaratan, sonra da arşı üzerine hükümran olan O'dur. O Rahman'dır. Sen O'nu, O her şeyi bilene sor.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
0: O müşriklere, Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş, bize emrediyorsun diye secde mi edeceğiz, dediler. Ve bu davet, onları imandan büsbütün uzaklaştırdı.

gökte burçlar yaratan, onların içinde bir kandil, güneş ve nurlu bir ay yerleştiren Allah, yüceler yücesidir. Hayır ve ihsanı sınırsızdır.

0: Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa selametle derler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
0: Geceyi Rablerine secde ve kıyam ile ibadetle geçirirler.

0: Ey ulu Rabbimiz derler. Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Zira onun azabı tahammülü zor, ömrü tüketen bir derttir. Ne kötü bir varış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا.
0: Rahman'ın o has kulları, harcamalarından ne israf eder, ne de eli sıkı davranırlar. Bu ikisi arasında bir denge tuttururlar.

0: Ancak şu var ki, dönüş yapıp iman edenler, güzel ve makbul işler işleyenler, bundan müstesnadır. Allah, onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah, gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا
0: Kim tövbe edip, güzel ve makbul işler yaparsa, gereğince tövbe eden işte odur.

O kullar yalan şahitlik etmezler. Boş söz ve işlere rastladıklarında vakarla oradan geçip giderler.

0: Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağırlar ve körler gibi davranmazlar.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا
0: Ve şöyle niyaz ederler. Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzün gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle. Bizi müttakilere önder eyle.

0: حسنت مستقرا ومقاما.
1: İşte onlara hak yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık kendilerine cennetin üstün sarayları verilecek. Oraya selamla, hürmetle buyur edileceklerdir. Hem de devamlı kalmak üzere oraya gireceklerdir. Orası ne güzel varış yeri, ne güzel bir yerleşim yeridir.
0: قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: De ki, duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki? Ama siz, ey inkârcılar, size bildirdiklerimi yalan saydınız. Artık bu günahtan yakanızı kurtaramayacaksınız. Şuara Suresi 227 ayettir. Mekki olup, son 4 ayeti Medine'de inmiştir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Şunlar, gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir.
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
0: Onlar iman etmiyor diye, üzüntüden neredeyse kendini yiyip tüketeceksin.

0: Eğer dileseydik, onlara gökten öyle bir mucize indirirdik ki, onun karşısında ister istemez boyun bükerlerdi.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ
0: Fakat biz bunu istemedik. O sebeple ne zaman onlara Rahman'dan yeni bir mesaj gelse, mutlaka ona

0: arkalarını dönüp uzaklaşırlar.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Nitekim işte bu mesajı da yalan saydılar. Ama alay edip durdukları Kur'an'ın bildirdiği olaylar yakında başlarına gelince alay etmenin ne demek olduğunu anlayacaklardır.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
0: Peki bunlar yeryüzüne, orada her güzel çiftten nice nebatlar yetiştirdiğimize hiç bakmıyorlar mı?
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

Bir vakitte Rabbin Musa'ya, "Haydi, o zulme batmış olan topluma, yani Firavun'un halkına gidip, hakkı inkardan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi?" de, diye nida etti.

0: Ya Rabbi dedi, korkarım ki beni yalancı sayarlar. Benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Harun'a da risalet ver.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ
0: Hem sonra onların benim üstümde bir hakları da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden endişe ediyorum.
1: قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعْكُمْ مُسْتَمِعُونَ
0: Hayır, buyurdu. Benim ayetlerimle gidin. Biz de sizinle beraberiz. Olup bitenleri işitiriz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ
0: Gidin o Firavun'a, biz Rabbül Alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler deyin.
1: قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِتَّ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ
0: Ah dedi, sen şu bebekken alıp yanımızda büyüttüğümüz çocuk değil misin? Sonra da bizim sarayımızda senelerce kalmış, ömrünün bir kısmını bizimle geçirmiştin.
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Sonunda da bildiğin o işi yapmıştın. Sen doğrusu nankörün tekisin.
1: قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ
0: Ben dedi, yanlışlıkla sonunda ne olacağını bilmeksizin, şaşkın bir vaziyette o işi yapmıştım.

0: Sizden korktuğum için de kaçmıştım. Ama Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi. Ve beni peygamberler arasına dahil etti.
1: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
0: O başıma kalktığın iyilik ise, İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi?
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ
0: Firavun, sahi, şu bahsettiğin Rabbül Alemin de ne?

0: Eğer işin gerçeğini bilmek isterseniz söyleyeyim. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir.
1: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ
0: Firavun, alaycı bir şekilde çevresindekilere, bu adamın dediklerini işittiniz değil mi?
1: قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
0: Musa, o sizin de, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.
1: قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ
0: Firavun, dikkat edin. Size gönderilen bu elçi, kesinlikle bir deli.
1: قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
0: Musa, o doğunun da, batının da, doğu ile batı arasındaki her şeyin de Rabbidir. Aklınız varsa bunu anlarsınız.
1: قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ
0: Firavun, Musa'ya cevaben, eğer benden başka tanrı kabul edersen, mutlaka seni zindanlık ederim, dedi.
1: قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّب۪ينَ
0: Ya, dedi, sana doğruluğumu ispatlayan, aşikar bir delil getirmiş olsam da mı?
1: قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Haydi, dedi, doğru söylüyorsan göster o belgeni de görelim.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ
0: Bunun üzerine Musa, asasını yere attı. Bir de ne görsünler, değnek her haliyle tam bir ejderha oluvermiş.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ
0: Bir de elini koynundan çıkardı ki, bakanların gözlerini kamaştıracak kadar parlak mı parlak?
1: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ
0: Firavun etrafındakilere, bu adam, dedi, galiba usta bir sihirbaz.
1: يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Büyü gücüyle sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Görüşünüzü bildirin.
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ
0: Bunu ve kardeşini biraz burada beklet. Bütün şehirlere haber gönder. Sonra ne kadar usta sihirbaz varsa alıp gelsinler, dediler.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
0: Böylece belirlenen günde bütün usta sihirbazlar toplandı.

Halka da, haydi ne duruyorsunuz? Siz de toplansanıza. Umarız büyücüler galip gelirler. Biz de onların dinlerine tabi oluruz denildi.

0: Büyücüler Firavun'un huzuruna varınca ona, biz galip gelirsek elbet bize büyük bir ödül verilir herhalde dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ اِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Evet evet dedi. Üstelik sizi yakın çevreme alacağım. Benim gözdelerimden olacaksınız.
1: قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ
0: Yarışma başlayınca Musa, önce siz marifetinizi ortaya koyun. Ne atacaksanız atın, dedi.
1: فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ
0: İplerini ve değneklerini yere attılar ve Firavun'un izzetine yemin ederiz ki galip gelen biz olacağız, dediler.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
0: Derken Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler, o büyücülerin göz boyayarak uydurup ortaya koydukları şeyleri yutuveriyor. Bunu gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ
0: Rabbül âlemine, Rabbül âlemine, Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik, dediler.

0: Firavun, demek ben size izin vermeden ona inandınız ha? Anlaşıldı. Size büyüyü öğreten ustanız oymuş. Size yapacağımı da yakında öğreneceksiniz. Farklı yönlerden olmak üzere el ve ayaklarınızı kesecek ve hepinizi asacağım.
1: قَالُوا لَا ضَيْرٍ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ
0: Hiç önemi yok, dediler. Biz zaten Rabbimize döneceğiz.

0: Musa'ya da, mü'min kullarımı geceden yola çıkar. Zira siz mutlaka takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Firavun ise onları takip etmek gayesiyle bütün şehirlere asker toplamak üzere görevliler çıkardı.
1: اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرِّمَةٌ قَلِيلُونَ
0: Esasen bunlar çok küçük, sefil bir gruptur.
1: وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ
0: Fakat bize karşı kızgın olup diş bilemektedirler.
1: وَاِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
0: Biz de elbette uyanık, tedbirli bir topluluğuz, diyordu.

0: Ama neticede biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık.
1: كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَن۪ي إِسْرَائِيلِ
0: Bu olay böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere İsrail oğullarını mirasçı yaptık.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
0: Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Firavun'un ordusu onları takibe koyuldu.

0: İki topluluk birbirini görecek kadar yaklaşınca, Musa'nın arkadaşları, "Eyvah, bize yetiştiler," dediler.
1: قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ
0: Hayır, asla dedi. Rabbim benimledir ve O muhakkak ki bana kurtuluş yolunu gösterecektir.

Biz Musa'ya, asanı denize vur, diye vahyettik. Vurur vurmaz deniz yarıldı. Öyle ki, birer koridor gibi açılan her yolun iki yanında sular büyük dağlar gibi yükseldi.

0: Ötekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk.
1: İnne fî zâlike le âyeh ve mâ kâne ekserhum mu'minîn.
0: Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ
0: Onlara İbrahim'in başından geçenleri de anlat.
1: اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ
0: Günün birinde o babasına ve halkına hitaben, söyler misiniz, siz neye ibadet ediyorsunuz dedi.
1: قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ
0: Onlar da, kendi putlarımıza ibadet ediyoruz dediler ve ilave ettiler. Onlara tapmaya da devam edeceğiz.
1: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُونَ
0: Peki dedi, siz kendilerine dua ettiğinizde, onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı?
1: قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ
0: Yok dediler. Ama atalarımızı böyle bir uygulama içinde bulduk. Biz de onu benimsedik.

0: İbrahim dedi ki, peki, gerek sizin taptığınız, gerek gelip geçmiş babalarınızın taptığı şeyler hakkında biraz olsun düşünmediniz mi?
1: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ
0: Bilin ki, ibadet ettiğiniz o tanrılar, Rabbül Alemin hariç, hepsi benim düşmanlarımdır.
1: الَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ
0: O'dur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren, maddeten ve manen yol gösteren, O'dur beni doyuran, O'dur beni içiren.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُح۪ينَ
0: Hastalandığımda O'dur bana şifa veren, O'dur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan.
1: وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينِ
0: Büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum ulu Rabbim de yine O'dur.
1: رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
0: Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle.

0: gelecek nesiller için de iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasip eyle bana. Naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni ya Rabbi.
1: وَاغْفِرْ لِأَب۪ي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ
0: Babamı da affet. Ona tövbe ve iman nasip et. Zira o yolunu şaşıranlar arasında.

İnsanların diriltilip bir araya toplandığı mahşer günü, rüsvâ eyleme beni ya Rabbi. O gün ki, ne mal, ne mülk, ne evlat insana fayda verir. O gün, insana fayda sağlayan tek şey, Allah'a teslim ettiği arı duru bir gönül olur.

0: O gün cennet müttakilere yaklaştırılır. O gün cehennem azgınlara gösterilir. Ve onlara, nerede o Allah'tan başka taptıklarınız? Size yardım edebiliyorlar mı? Kendilerini olsun kurtarabiliyorlar mı denilir.
1: فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ
0: Arkasından onlar da, o azgınlar da ve topyekun iblis ordusu da cehenneme fırlatılır.

0: Orada putlarıyla çekişirken şöyle derler: vallahi de tallahi de biz besbelli bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi Rabbül Alemin ile bir tutuyorduk. Ama bizi saptıranlar da o mücrimler oldu. Şimdi artık ne şefaatçimiz var bizim, ne candan bir dostumuz. Ah, ne olurdu, imkan olsa da dünyaya bir dönsek ve müminlerden olsaydık.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: Zira senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

0: Nuh halkı da gönderilen resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız?"
1: İnni lekum rasulun eminun fettakullaha ve ati'un.
0: Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin.
1: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُونَ
0: Haydi öyleyse, Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Ah, dediler, seni izleyenlerin, toplumun en aşağı tabakasından olduklarını göre göre, sana inanmamızı nasıl beklersin?

0: 19. cüzün 1. ve 2. hizmini dinlediniz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali sona erdi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz seni gerçekten müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.

pınarları kurur yerinden. Sallanır çürük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir tahsus sakın ardından. Toprağı toprağa sararlar şimdi. Toprağı toprağa sararlar.

Ya Resulallah, ahir zamanda seni özleyen bir avuç ümmetin var. Yüreklerinde hasretini gizlemeye çalışan, 21. yüzyılda kardeşlerim dediğin bir avuç kardeşin seni bekliyor. Gel de hasretimiz dinsin. Bakma hatalarımıza ne olur. Günahlarımızın karasıyla ümmetin olma şerefini lekeledik. Şimdi yüzüne bakmaya yüzümüz yok. Seni çok ağlattık ya Resulallah. Affet bizi. Affet bizi ya Resulallah.

Ey yolcu, görüyor musun? Dünyanın telaşı, dünyanın çilesi hala yağmur gibi üzerine geliyor. Görüyor musun? Zaman ağacı yapraklarını bir bir döküyor. Zaman daralıyor bir yolcu. Ömür dairesindeki tur bak neredeyse tamamlanıyor. Sendense hala bir ses çıkmıyor. Hala bir gayret, bir kımıldama yok sende. Bir ümit vermiyorsun be yolcu. Taş mı kesildi yüreğin? Ne oluyor sana? Etrafında acılar, zulümler, işkence çığlıkları varken nasıl dünyayı cennet etme hayali kurabiliyorsun? Nasıl rahat bir şekilde uyuyorsun? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle be yolcu. Ey yolcu, şimdi iyi dinle. Dinle de gör. Gör neler uğruna neler feda edilir. Yüce Resul bir sefer dönüşünde mescitte iki rekat şükür namazı kılmıştı. Ve sevgili kızı, annelerin annesi, mübarek iki şehidin Hasan ve Hüseyin'in anası Fatıma'ya uğradı. Efendimizin üstü başı yıpranmış, mübarek yanakları toz toprak içerisinde, yorgun ve argın. İlerlemiş yaşına rağmen ordusunun başında başı dik bir komutan, ülkesinin başında adaletli bir devlet başkanı. Ama her şeyin üstünde kainatın sahibinin seçilmiş kutlu bir elçisi. Babam, biricik babam diye boynuna atılır, sarılır, sarılır Fatıma. Mübarek tozlu yanaklarını ve üstünü başını temizlemeye çalışır. Pervane olur etrafında. Nedir babacığım senin bu çilen? Nedir? Sen kainatın en şereflisi, Allah'ın biricik habibisin. Ne zaman biter bu çilen ey babacığım? Adeta bir anne şefkati, adeta bir anne yüreği gibidir babasına karşı beslediği duyguları. Gözü yaşlı Nebi, biricik kızının yanaklarını silerken şöyle der. Kızım, güneşin girdiği her eve İslam güneşi girmedikçe babanın çilesi bitmez. Selam, selam sana ey şerefli elçi. Selam sana ey muazzez Nebi. Selam, selam sana seçilmişlerin en yücesi. Selam. Şimdi söyle bana ey yolcu. Ne söylenir? Hangi kelimeler durumumuzu izah eder? Hangi yaldızlı cümleler aklar bizleri? Ne dersin? Ayna mı kırık? Ayağımızdaki papuçlarımız mı eski? Yoksa yüreğimiz mi? Yoksa yüreğimiz mi taş kesildi? Ne dersin yolcu? Susma, susma. Bakma bana öyle garip garip. Bakma be yolcu, bakma. Ey yolcu! Suların dahi söndüremeyeceği ateşleri içinde taşıdığını unutma. Kendine dön ve bak. Kendini tanı. Bilmez misin ki ey yolcu, kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Rabbini tanımayan yaşamış mıdır ey yolcu? Yaşamış mıdır? Kelimeler bitmeden, zaman tükenmeden, ömür ağacı yapraklarını tamamen dökmeden, aldığımız nefesi henüz verebiliyorken bir kez daha düşün, bir kez daha önüne bak. Ne olur bir kez daha içine, kalbinin derinliklerine bak. O zaman göreceksin ey yolcu. O zaman hakikatin sıcak nefesiyle tanışacak, Rahman'ın kainatı kuşatan güven sancağına sen de tutunacaksın. Ve o zaman, evet, işte o zaman emniyet nedir, sükunet nedir,
huzur nedir, o zaman tadacak, o zaman bileceksin ey yolcu. Ey yolcu! Ağlayarak geldiğimiz dünyadan yine ağlamakla mı gideceğiz? Karanlıklar içine salınan, ta öteler ötesinden Hakk'ın ipine, Resul'ün merhametli eline ne zaman, ne zaman tutunacağız? Yoksa nurunun sıcaklığını her gün ensemizde hissettiğimiz yüce, şanlı Resul'ün nurundan, bereketinden nasipsiz bir şekilde kara toprağın bağrına yüzü kararmış, kimsenin yüzüne bakmadığı, şeytanlarla cezalandırılmayı bekleyen, hatta nefret edilen, yaptıklarından dolayı kişinin kendisinin kendisinden tiksindiği biri olarak mı Mevla'nın huzuruna varacaksın? Bu nasıl hesap? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir ticaret söyle? Bu nasıl bir sonuç? Söyle bana ey yolcu. Bu nasıl bir sonuç böyle? Ey yolcu! Büyük bilge imam, İmam Gazali'nin dediği gibi, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Sen de kabir ehlinin pişman oldukları şeyler için kimleri nasıl kırıyor, nasıl döküyorsun be ey yolcu? Unutma ki ey yolcu, bu dünyada ölümsüz yaşamayı seçenler ölü, ölümü kabullenerek yaşayanlarsa diri bir hayat yaşıyorlar. Sen ölüme bir adım kalan ölümlü yolcu. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Seni sensiz bırakacak, sana ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur sunacak karanlık yer için nasıl bir şey hazırlıyorsun ey yolcu? Karanlıklar içinde, acılar içinde bir hayat mı? Yoksa cennet bahçesinin kokularının, emniyet ve huzur beratının Rabbinden alındığı bir hayat mı? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat ey yolcu? Bir düşün, bir bak. Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat?

Kervan. Kervan, ruhumun en mukaddes selamıdır. Kervan, kararsız gönlüme teselli veren, aşk ve muhabbet ağacını sulayan pınarımdır. Kervan, beni ebediyete ulaştıran köprü, kalp ve ruhumun temizleyicisidir. Kervan, saadet denizimdir. Kervan, sırdaşım, gönüldaşım, karanlık gecelerimin ünsiyetidir. Kervan, meleklerin yüce Allah'a sundukları selamdır. Kervan, içimdeki şelalenin sesi, kırık kalplilerin ustası, meleklerin namesidir. Kervan, ruhumun ve kalbimin huzur ve istirahatidir. Kervan, acıyı lezzete dönüştüren, kederi irfana sevk eden, kalbimin en latif hislerini beyan edendir. Ey karanlık gönülleri aydınlatan kervan! Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Olsun ki onun rahmetini üzerimize yağdırasın. Ey miraca yükselmede bana yoldaş olan! Selamımı kabul eder misin? Bu halisane gönülden sana selam ve aleyküm selam.

Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara. Diyen dudakları da şehadeti içermiş kana kana. Buluşmaksa davanın o kutlu meydanında, bazen Hayber, bazen Uhud, seninle cennetin tahtında. Damla damla göz pınarlarından boşanır gibi gittin sen. Kuru bir sevdaya değil, okyanuslar kıskandıran ağır bir davaya gittin. Anlamış gibiydin, ister gibiydin.

Bir Şubat ararız şimdi biz bir cumayı getiren. Bir cami ararız avuzu tarih yazan. Bir ölüm bekleriz kurşunları utandırır.

0: Allah'ın hükmü hayatınızın tek kıstası haline ne kadar geldi?
1: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
2: Hepsi bu kadar.
1: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.